0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız. Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresi

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese yeniden esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Manata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel, her zaman söylediğimiz gibi, frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
2: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklarımızla yeniden birlikteyiz. En güzel sohbeti yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartışacağız ve daha neler neler. Ama önce e-mailimiz Daniel.
2: Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerini bizlere hayat@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz ve ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.
0: Daniel, sen çok güzel söylüyorsun. Bir daha tekrarlayalım mı? Ben eğer Radyo Maranata dinleyicisi olsaydım tekrar kaçırdım ya. Bir daha lütfen söyle. Lütfen bir daha söyle.
2: Evet,
0: olur.
2: E-mail olarak hayat@radyomaranata.com. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirler sevgili dinleyicilerimiz.
0: Evet. Bu arada bugün yine heyecanlıyız. Stüdyomuz çok sıcak. Ben bugün stüdyoda çok terliyorum. Bir de kahve içiyorum. Ama konumuz gerçekten bu sıcaklığın içerisinde biraz serinletecek değişik bir konu. Bu konuyu biliyorum ama bu konuyu sen seçtiğini bildiğim için senin sunmanı istiyorum. Ama önce ilk sorum şu. Bu hafta hangi değerli liderimizi stüdyomuza getirdin Daniel?
2: Evet, bu hafta çok değerli Uluslar Kilisesi hizmet önderlerinden sevgili Cüneyt kardeşimiz bizimle beraber. Bize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak benim için de büyük ayrıcalık, büyük onur ve sevgili Maranata radyo dinleyicileriyle de bu programda buluşmak harika. İyi ki birlikteyiz.
0: Evet, bu haftaki konumuz ne dedin Daniel?
2: Bu haftaki konumuz dedikodu. Acaba aramızda dedikodu yapmayan var mı? Bilmiyorum Sedat'cığım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Evet, dedikodu aslında zor bir soru. Dedikodu tabii ki yapıyoruz. Dedikodu yapmak doğru değil. Ama dedikoduyu bugün stüdyomuzda konuşalım. Eğer mümkünse birbirimize itiraf edelim. Çünkü bugün dinleyicilerimizin birçoğu şu anda Radyo Maranata'yı kim dinliyorsa hayatında muhakkak bir tane dedikodu yapmıştır. Yani o yüzden bakalım bugün neler konuşacağız. Şu anda öyle bir sordun ki bana böyle kendimi bir baskı altında hissettim. Çünkü acaba yakın zaman dedikodu yaptım mı falan filan, böyle kendimi suçladım. Ama dediğim gibi Radyo Maranata dinleyicileri, kullandığımız kelimeler gerçekten hayatımızda inanılmaz gücü var. Hayatımızda bu kelimeler bizi mahvedebiliyor. Bunlar arasında dedikodu özellikle bir zehir. Bugünkü konumuz bu, dedikodu. Aslında diğer adıyla ben öyle tanımladım. Belki sevgili
2: Cüneyt kardeşimiz
0: burada farklı tanımlayacaklar. Yani farklı tanımlayacağız. Söylediklerimiz hayatımızda nasıl bir rol oynar? Aslında başkaları nasıl yaşam getirir? Sorularımı okuyorum şu an. Yoksa başkaları yok eder mi? İşte bu bölümde Cüneyt ile Tanrı'nın ağzımızdan çıkanları çok ciddiye almamız gerektiği konusunda konuşacağız. Sohbet edeceğiz, tartışacağız, konuları da tartacağız. Eylem adımları ne olduğuna birlikte karar vereceğiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
2: O zaman ilk sorumuzu soralım. Yani dediğimiz gibi herkes bir şekilde dedikodu yapıyor ama bunun farkında değil. Yani dedikodu ne demek sence? Ne düşünüyorsun Cüneyt'ciğim?
6: Ya dedikodu kişisel ve özel konuları başkalarıyla, kişinin özel ve kişisel konularını başkalarıyla konuşmak. Böylelikle kişi hakkında bizim eklediğimiz düşüncelerle gerçekten uzaklaşmak. Ve bu çay arası yapılan bir sohbet gibi görünse de dedikodunun gerçekten çok zarar verici ve yıkıcı olduğunu bizler bilebiliyoruz. Biz Hristiyanlar olarak dedikodunun tarihine bakacaksak eğer yaratılışla birlikte bizim kucağımıza gelen bir şeydir. Şeytanı hatırlayın, Havva ile konuşurken, sohbet ederken Tanrı hakkında konuşuyordu. Ve gerçeği Havva'ya birazcık eğip birazcık bükerek anlattı. Hı hı. Ve Havva gerçek bilgisi olmadığı için o şeytanın sözlerine inandı ve o Havva'nın gerçeği oldu. Yani kısaca dedikodu aslında insan yaratılışıyla birlikte gelen bir şey. Pardon, insan yaratılışıyla birlikte değil, insan yaratıldıktan sonra düşüşle birlikte gelen bir şey. Doğru tarif etmek gerekirse.
2: Yani başkalarını bir şekilde çekiştirmek, onların arkasından konuşmak, onları kötülemek bir anlamda.
6: Evet. Yani gerçeği öğrenmek istersek eğer gerçeği yaşamış ya da gerçeğe sahip olan kişiden öğrenmemiz lazım. Benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Eğer birisi hakkında konuşuyorsanız ben o kişiye şöyle söylüyorum. Bu söylediklerin gerçekten çok önemli şeyler. Gerçekten bu söylediklerini o bahsettiğin kişinin yanında da konuşabilir misin? Hmm. O zaman anlatabilirsin, seni sevinçle dinleyebilirim. Ama eğer bu bahsettiğin konuları o kişinin yanında da konuşamayacaksan lütfen konuşma. Evet. Çünkü bu bir dedikodudur. Şöyle söyleyebilirim, yani dedikodu aslında dediğim gibi insanın düşüşüyle insana eklenen bir şey. Ruhun murdarlıkta yaşadığı bir durum. Düşmüş insanlığımıza baktığımız zaman bu kötü miras Adem'den bize kadar gelir. Ve Romalılar kitabı 1. bölüm 28. ayette Rab'in sözü dedikoduyu şeytanın o murdar olarak ilan ettiği, şeytanı murdar olarak ilan ettiği ve onun davranış ve tutumları arasında dedikoduyu da düşmüşlük listesinde sıralar. O zaman ayet şöyle söylüyor: her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne babasını dinlemeyen ve devam ediyor. Yani şunu öğrenebiliyoruz ki dedikodu günah listesinde yerini buluyor.
2: En başta.
6: O zaman dedikodu Tanrı'nın insanlığa önerdiği bir yaşam ya da bir tutum değil.
2: Kesinlikle. Ama ilginç bir şey değil mi? Yani dedikodu deyince, yani özdeyişlerde de güzel bir ayet var onunla ilgili. Evet. 26-22'de diyor ki orada, evet, dedikodu tatlı lokma gibidir, insanın ta içine işler. Yani evet, çok ilginç bir şey. Yani insan bu dedikoduyu yapmak için hazır sanki, evet, bir vaziyette. Evet. Ve üçüncü bir kişi olduğu zaman hemen dedikodu başlıyor. Hadi bugün kimin hakkında konuşacağız?
6: Şöyle söyleyebiliriz. Çünkü insan düşüşle birlikte yüreği tamamen değişti. Değiştiği için yürek dedikoduyu arıyor. Yürek çekişmeyi arıyor. Yürek işte kin, haksızlık, kötülük gibi şeyleri, tutumları arıyor. Hı hı hı. Bunu şöyle tarif edebiliriz: sevginin ve gerçeğin olmadığı yerde insan yüreğini bu tip durum, davranış ve duygular dolduruyor. Yani aslında sorunun kökeninde günah ve Tanrı'dan ayrılışla birlikte gelen kötü duygu ve düşüncelerin ürettiği bir durumdur dedikodu. Bir tesbih gibi düşünün: kıskançlık, çekişme, dedikodu, açgözlülük, kötülük, hırs, ele geçirme isteği. Günah listesinde birbirini üreten bir bumerang gibi, birbirleriyle dolan, birbirlerini güçlendiren duygular. Hı hı. Tanrı dedikoduyu yasaklıyor.
0: Hı hı. O zaman ben aslında, ya ister istemez hepimiz yapıyoruz dedikodu. Şu anda ben yapmıyorum diyen varsa ister istemez iyiliğini düşünse de bir şekilde birbirimiz için, aslında bizim toplumumuzda eski adıyla bazı yerlerde kullanılıyor, gıybet diyoruz buna. Şimdi aslında şey, ben bir şey soracağım. Aslında ben eğer halk olsaydım size şu soruyu sorardım: böyle dedikodu yapmak belki yanlış değil diye sorardım. Mesela eğer ben bir dinleyici olsaydım ve sizi dinliyor olsaydım, şimdi empati kurmaya çalışıyorum. Mesela ben, eğer benim bir arkadaşın yani yaptığı bir iyiliği anlatıyorsak ama orada yoksa, herhalde yine dedikodu oluyor ama bu Yoksa ne diyorsunuz ona?
6: Şöyle doldurabiliriz.
0: Çünkü günah kavramı ve dedikodu bir araya getirdiğimizde, köprü kurduğumuzda biraz daha açalım belki. Dinleyicilerimiz doğru anlasınlar.
6: Şöyle doldurabiliriz. İçinde sevgi ve yapıcılık olan şeyler dedikodudan çok bir aktarım olarak, bir yapı, yapıcı bir sohbet olarak değerlendirilir. Hmm. Dedikoduyu burada dikkat ederseniz çekişme, nefret ve küstahlık gibi düşmüş duygularla yan yana koyuyor. Yani dedikodu nasıl söyleyeyim?
2: Karşıdaki kişiyi çekiştirmek ve kötülemek aslında oluyor değil mi?
6: İçi boş, sevgisiz yapılan ve yürekteki bir tatmin duygusu. Evet. Mesela örneğin ben filanca kardeşte bir acılık yaşadım ve bu acılığımı onun yanına giderek tedavi etmek yerine ondan intikam almayı, o intikamı da onu seven bir başkasına onun hakkında konuşarak ne yapmış oluyorum? Yüreğindeki acılığı...
2: Sözleri rahatlatmaya çalışıyorsun
6: evet,
2: ama...
6: Yüreğindeki acılığı onu seven kardeşe aktarıyorum. Böylelikle ondan intikam alıyorum.
0: O zaman şey diyebiliriz senin söylediğin paralel olarak. Bir kimsenin ayıbını arkasından söylüyoruz ve aleyhine konuşuyoruz. Bu bir nevi de o kişiyi de zor durumda bırakıyoruz ve dedikodu oluyor. Ama bir şey soracağım burada. Şimdi bizim insan doğamızda, sen çünkü en başta kutsal kitaptan bahsettin. Bizim insan, yani biyolojik doğamızda insanlara konuşmak var. Konuşarak paylaşmak var.
2: Dertlerimizi anlatıyoruz, evet. Sorunlarımızı
0: bazen anlatıyoruz. Bazen biz, mesela ben Cüneyt seni seviyorum, Daniel'i seviyorum ama bir yerde olmadığımız zaman ya işte zavallı adam işte şöyle ama bunu iyi niyetli söylüyorum ama evet. Ama söylememem gereken ya. Ama orada eğer senin hakkında olumsuz düşünen biri varsa bunu alıp
6: başka bir şekilde dönüştürebilir.
0: O zaman benim de buna çok dikkat etmem lazım. Etrafımda paylaştığım kişiye de dikkat etmem lazım. Bu işin içinde çünkü aslında dua amaçlı söylediğimiz şeyler bile dedikodu olarak algılanabiliyor. Bu da çok hassas ama oraya girmeyeceğiz. O zaman biz nasıl konuşacağız? Yani eğer dedikodu varsa sözlerimize nasıl dikkat edeceğiz? Yani kutsal kitaba bakmadan önce birazcık bu bizim biyolojik doğamızdan bahsedelim mi? Çenemizi tutamıyoruz, yüreklerimizi tutamıyoruz. Hele ben çok konuşkan bir adamım. Tutamıyorum kendimi. Şu anda zaten fark ediyorsunuz. Mesela benim Zek diye bir arkadaşım var. Onun hakkında mesela her yerde konuşuyorum böyle tatlı tatlı. Dedikodusunu da yapıyorum ama seviyorum. Kerata çok tatlı bir çocuk. Zek işte. Siz tanıyorsunuz onu. Şimdi ben Zek olmadığı yerlerde konuştuğum zaman günah mı işlemiş oluyorum? Ama ben Zek'i seviyorum. İyi bir arkadaşız. Ama Zek'e diyorum ki bak senin hakkında böyle böyle dedim, haberin olsun diyorum. Yani biraz bana yardım edebilir misiniz? Ben aslında bu işin eğlence kısmını söylemiş gibi yapıyorum ama bir nevi de empati kurmaya çalışıyorum dinleyicilerle. Ve sanki dinleyicilerden size soru soruyor gibi soruyorum. Yani biyolojik doğamızın gereği nasıl olmalı bu dedikodu kısmında? Size direkt nasıl üslup olmamalı, gıybeti nasıl yapmalıyız? Hiç yapmamalıyız diyeceksiniz ama peki nasıl olacak bu?
2: Yani biraz önce aslında Cüneyt kardeşimizin de dediği gibi, yani başkası hakkında iyi şeyler anlatmak dedikoduya girmiyor bence. Onunla ilgili iyi yaşadığımız olayları, başka şeyleri anlatabiliriz ama dedikodunun işte anlamına baktığımız zaman TDK'da da ondan bahsediyor. Yani başka bir kişi hakkında olumsuz konuşmak, onu çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan bir konuşma.
6: Evet. Yani sevgi içimizde, ona karşı sevgi yoksa oluşturacağımız sohbetler de sevgiyi içermeyecek. O zaman yani hiç mi kimseye içimizi dökmeyeceğiz?
2: Evet, o da bir soru. Yani ben bir sorun yaşadım. Sedat beni üzdü, kızdırdı. İşte bana şunu şunu yaptı. Ben bunu şimdi içimde yaşıyorum. Ne yapacağım? Cüneyt'e anlatacağım mı? Yani anlatırsam doğru mu dedikodum?
6: Harika bir yere getirdiniz sevgili Daniel. Ben bunu Tanrı'nın halkıyla, kilisesiyle konuşurken nelere dikkat ettiğiyle ilgili iyi örnekler var kutsal kitapta. Tanrı halkıyla konuşurken dikkatli konuşuyor. Çok önemli. Tanrı herkese içini dökmüyor. Herkese sırlarını paylaşmıyor. Herkese derdini anlatmıyor. Bakın bir ayet var. Mezmur 25:14 diyor ki, Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını. Yine başka bir yerde Matta kitabında şöyle yazıyor. Öğrencileri gelip İsa'ya, halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Kime verildi? Onunla birlikte olanlar, onun dostlarına, onunla birlikte yaşayanlara verildi. Yani Tanrı bunu gözetiyor. Herkes anlatmıyor. Çünkü,
2: peki o zaman ben yani kime anlatabilirim?
6: O zaman çok önemli, çok iyi bir şey söyledin. Gerçekten sırdaşa, gerçekten yüreğini paylaşabilecek ve seni seven kişilere anlatmalısın. Herkese ulu orta her şeyi anlatmak ileride çok acı lokmalara, çok acı tecrübelere bizi sürükleyebilir. Bunun önüne geçmek için bizler yüreğimizdeki acılarımızı gerçekten bizi seven, değer veren insanlara anlatmalıyız. Ağzımız aynı şekilde bize de insanlar derdini, sıkıntısını anlatabilir. O zaman biz onun sırlarını kendi sırlarımız gibi saklamalıyız ve ona tatlı bir su gibi yüreğine akmalıyız.
0: Evet, aslında şimdi bir ara vereceğiz şimdi birazdan. Ben onu deyince aklıma şey geldi. Kutsal kitaptan ayet veriyor sevgili Cüneyt ama bazen şey oluyor işte. Bak yine aynı Daniel gibi konuştun. Bak yine Cüneyt gibi yaptın. Aslında o da bir dedikodu. Yani onun hakkında konuşmuyorsun ama niye yani Cüneyt böyle mi yapıyor ya? Daniel böyle mi yapıyor? Ya da böyle kaş göz hareketler falan filan oluyor ya böyle. Böyle... Böyle işte o vücut hareketleri de bazen dedikodu bir parçası oluyor ne yazık ki.
6: Evet, mimikler.
0: Yani bir şekilde ne yazık ki olumsuzluklar, kötülükler bizim fizikselliğimize kadar böyle işte böyle betimleme olsun, deyimler olsun oraya kadar sıçramış durumda. Ama hemen aradan önce ikinci bölümde kutsal kitaba biraz daha derin bakacağız herhalde. Eylem planlarımıza bakacağız. Dedikodu konusunda nasıl dikkat etmemiz lazım, nasıl adımlar atmamız lazım. O zaman ne yapalım Daniel?
2: Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikte olmak üzere.

Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
3: Evet, tekrar yeniden birlikteyiz. Radyo Maranata dinleyeceği bir aradan sonra bu bölümümüzde dedikodu konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bir soru geliyor aklımıza Cüneyt. Yani ben Daniel'e de az önce konuştuk. Ben peki sırlarımı, derdimi kimlere anlatmalıyım, değil mi Daniel? Yani çünkü bunlar önemli konular. Bize gerçekten böyle ruhsal olarak, hani diyorlarız işte, bir Mehmet amca vardı, işte bir Suna abla vardı. Ona söylesen hiç kimse paylaşmaz, dedikodu yapmaz ama bana yardım eder, ne yapmam gerektiği konuda destek olur. Bilmiyorum Daniel, bunlara ne diyoruz biz normal şeyle, şartlarda nasıl yönlendirebiliriz?
4: Yani tabii bir acılık yaşadıysak, bir sorun yaşadıysak birisiyle, belki birisini anlatmak, rahatlamak da istiyoruz ama tabii bu güvendiğimiz, dediğin gibi belki bir kilise önderi olabilir. Ama bence hani anlatma amacımız ya da olgun kişiler bu konuda.
3: Kısıtlamak doğru olur mu? Yani,
4: danışmanlar.
3: Evet, kilise önderlerimiz de bize doğru bir şekilde yapıyorlar ama onlar da çok yoğunlar. Bazen yetişemezler hizmet ettikleri için ama bilmiyorum Cüneyt,
4: evet,
3: sen nasıl yani, bir yorum
4: yani
3: yapardın
4: Pardon, ben de araya girdim ama burada hani anlatma sebebimiz, o evet, sırrımızı anlatma sebebimiz nedir?
5: Evet, çok önemli.
4: Ve karşıdaki kişi bunu duyduktan sonra ne yapacak? Bunu belki konuşmamız gerekiyor.
5: Kesinlikle. Yani sırlarımız, içimizde taşıdığımız şeyler aynı zamanda bizi şifa veren, bizi yönlendiren şeyler de olmalı. Yani sırrımızı öylesine anlatmamalıyız. Sırrı anlattıktan sonra o sırrımızı dinleyecek insan bizi yönlendirmeli, hı hı, ve bizi yaşadığımız sıkıntı ve zorluklarda bina etmeli. Bu deneyimli kiliseler üstü olgun insanlar da olabilir. Kilisenin içerisinde gerçekten güvenilir ve deneyimli, özellikle bu deneyimli insanlar da olabilir. Yani her sevene sırrı anlatmak
4: ya da yaşadığımız bir acı yani, bir sır olmayabilir.
5: Evet,
4: ama
5: evet,
4: birisiyle
5: ama
4: yaşadığımız...
5: sohbet edebilirsin ama şey, hani böyle yüreğimizde bazen sadece kendimize itiraf edebileceğimiz acılar ve sorunlar olabilir. Onları tedavisi için gerçekten güvenilir, evet, ve deneyimli
3: ben
5: insanlara yapıcı şekilde
3: Cüneyt
5: tedavi etmeleri
3: için. Cüneyt'i aklıma bir şey geldi. Benim de bir danışmanım var ama aynı zamanda dertleştiğim, duygularımı, hislerimi anlattığım, benim yükümü taşıyan bir arkadaşım var. Ona ben mesela işte atıyorum biri hakkında, ya ben bu kişiye karşı böyle olumsuz hissediyorum, bana böyle davrandığında ona karşı böyle hissediyorum. Ona böyle anlattığım zaman bana bak, benim bakış açımı değiştiriyor ve tamamen işte belki böyle böyle yaparsan daha iyi olur. Benim onun hakkında olumsuz anlattığım her şeyi bakış açımı değiştirerek, sevgiyle anlatarak daha olumlu hale getiriyor. Yani bu kesinlikle tam bir arkadaş. Ve bazen o da aynı şeyi düştüğü zaman ben de ona o şekilde yardım ediyorum. Ve dertlerimizi, sıkıntılarımızı birbirimize böyle paylaşarak konuşmanın sonunda dua ederek konuyu kapatıyoruz genelde.
5: Evet. Ama biraz böyle genele yayacak olursak, dedikodu insanların günlük hayatlarında en çok kullandığı şeyler. Mesela iş yerlerinde yemek paydosu arası konuşacak hiçbir şey bulamadıkları için kendinde bir sohbet yok, karşısında bir sohbet yok. O zaman kimi çekiştirelim? İşte ya bir patronu, ya falanca bir arkadaşı. Yani dedikodu yaşamımızın bir parçası olmamalı.
4: Kesinlikle.
5: Ve dedikodu hani kötü düşünceler biliyoruz ki Tanrı'dan değil. Ve bizler dedikodunun üzerinde egemen olmalıyız. Yani dedikodu tuzağına düşmemeliyiz. Biz iyi örnek olmalıyız bu anlamda. Yani Yakup kitabında güzel bir öğretici bir ayet var. Diyor ki Yakup 1.19, sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, evet iyi dinleyelim, iyi bir dinleyici olalım, hı hı, ama konuşmakta yavaş, yavaş, dinginleşerek,
4: düşünerek,
5: durarak, algılayarak, anlayışı içimize dökerek öfkelenmekte de yavaş olsun. Neden söylüyor? Çünkü ruhsal tuzaklara düşmemek, dedikodu tuzağına düşmemek, öfke tuzağına düşmemek, çekişme tuzağına düşmemek, kıskançlık tuzağına düşmemek için Tanrı bize dedikodu konusunda bilgelik veriyor.
4: Dediğin gibi aslında gerçekten bu önemli. Birisi gelip bize bir şey anlattığı zaman, bir dedikodu yaptığı zaman, başkasını kötülediği zaman biz çoğu zaman yani zayıf bulunup katılıyoruz. Biz de, evet ha öyle miydi, bir de şunu da yaptı diye belki ekleyebiliyoruz ona, başka şeyler ekliyoruz. Evet, ama ben şöyle yapmaya çalışıyorum genelde. Bunun dediğin gibi farkına vardığımız zaman ve bunun günah olduğunu düşündüğümüz zaman üçüncü şahıs hakkında mı anlatıyor? Sedat burada yok diyelim. Bana Sedat hakkında birisi bir şey mi anlatıyor? Ben diyorum ki yani Sedat yok. Yani burada yok. Lütfen bu konudan konuşmayalım. Evet. Bana bu konuyu anlatma. Ha eğer anlatıyorsan bir sorunun mu var Sedat'la? Varsa gel beraber gidelim Sedat'la konuşalım. Senin sorununu çözelim. Sana yardımcı olalım.
5: Evet.
4: Bunu yapmaya çalışıyorum.
5: Mesela konuşmamızın başında dedikodu tatlı bir lokmaya evet. benzetti Tanrı sözü ve insanın içinin derinliklerine hı-hı. işlediğini söyledi. Bakın bir başlıyor bir adım Sedat aslında biliyor musun saçları o kadar da şey değil, önünü kapatıyor. Aslında Sedat'ın alnı açık. Hadi ya açık mı? Emin misin? Gerçekten. Bakın Sedat hakkında bir başkasına bilgi aktardı.
4: Ve ben de öyle inanıyorum. Ona o gözle bakıyorum. Ha Sedat gelmiş. Bugün Sedat senden sürekli gidiyoruz.
3: O zaman bir soru soracağım. Madem bu arada saçım biraz kelleşmeye başladı. Eğer de bir parantez verelim. Evet, şu anda dinleyicilerimiz, şu an belki bizi tanımayan dinleyicilerimiz, şu anda üçümüzün saçlarında kellik problemi var. Haberiniz evet. olsun. Bu konu hakkında program yapmıyoruz. O zaman bunu söylediğin zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Bazen bir ortama girdiğimizde yani İnsanların dedikodu yaptığını gördüysek biz ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Çünkü biz ortamın içerisinde böyle farklı davrandığımızda bu sefer biz dışlanacağız. Yani ne yaptığımızı yani farkındalık yaratıyoruz orada. Ama bu farkındalığı yaratırken biz bazı insanlar ya ben ortama ayak uydurayım. Yoksa beni dışlayacaklar. Ben de bu ortamın bir parçası olayım. Halbuki sen dürüst olduğun zaman, doğru durduğunda ama bunu nasıl yapabiliriz? Hangi sevgi adımlarını yapmak lazım? Mesela Cüneyt senin mesela biz burada bir örnek buradan verelim örnek. Ben Daniel'e dedikodu yapıyorum. Sen geldin aramıza. Bizi nasıl şey yapardın? Nasıl teşvik ederdin? Nasıl yönlendirirdin? Basit bir soru ama bunu başaramıyoruz, beceremiyoruz. Kültür olarak zor bir konu bu dedikodu. Evet.
5: Yani Hristiyanların dünyada yabancı ve konuk olduklarını Tanrı sözünden çoğu kez okuyoruz. Bu gerçekten çok zor bir durum. Yani dünyanın dedikodusu içinde onlarla birlikte temiz kalabilmek gerçekten çok zor ve çoğu zaman kiliseler, işte imanlı kardeşler bu dedikodu yüzünden çok ağır bedeller ödüyorlar evet. maalesef. Ama şunu kesinlikle bilmeliyiz ki dedikodu Tanrı'dan gelen bir ruh değil.
4: Kesinlikle.
5: Ve bunu bildiğimizde biz o zaman savaşımız dedikodunun ortaya çıkmasını önlemek olmalı. Ve dedikodu yapılan yerde açıkça ona söylemeliyiz. İnsanların sizlere nasıl davranmasını istiyorsanız siz onlara öyle davranın.
4: Kesinlikle.
5: Yani sen birisi hakkında kötü konuşuyorsan o zaman şunu düşünmelisin. Senin hakkında da başka birisi kötü konuşuyor.
4: Evet.
5: Ve bu çok önemli. O zaman Tanrı bize öğretiyor ağzınızdan kötü söz çıkmasın. Vaiz 7. bölüm 21 ve 22. ayetlerde bir yer var. Orada bakayım bulamadım şimdi. Evet buldum. İnsanların söylediği her sözü aldırma, yoksa uşağının bile sana sövdüğünü duyabilirsin. Çünkü sen de birçok kez başkalarına sövdüğünü pekala biliyorsun. İşte aslında övdüğümüz ya da kötülediğimiz aslında kötülediğimiz kişiler bizim hakkımızda da böyle konuşabilir.
4: Yani şu bir gerçek gerekiyor. O zaman değil mi? Yani bizimle dedikodu yapanlar yarın bir gün bizim hakkımızda başka evet. insanlara dedikodu
5: evet,
4: yapacaklar.
5: O zaman
4: yani.
5: O zaman Tanrısız diyor ki dedikoducuyla arkadaş olma. Hı hı. Çünkü düşünsenize dedikoducu sır saklayamayacağını öğreniyorsun. Evet. Güvenilir bir adam olmayacağını biliyorsun. O zaman sen bir tanrı çocuğu olarak bir dedikoducuyla konuşurken, bir dedikoducu sana anlatırken, sana işte başkaları hakkında anlatırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biliyoruz ki o bugün onun hakkında konuştuysa yarın senin hakkında da konuşacak. Onun için
3: evet, bu gerçekten bizim geliştirmemiz gereken bir konu. Bir ayet var burada. Mesela şey diyor Efesler, İncil'in Efesler bölümünde, ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, evet, İştenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Yine 2. Timoteus kitabı var, İncil'in bir bölümü. Bayağı boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gideceklerdir. Ya ben bunları okuduğum zaman benim şu anda bile tekrar tekrar tövbe edesim geliyor. Çünkü yani ben ya oluyor ya, kilise sonrası veya normal hayatta, Cüneyt de az önce söyledi, yani bir iş ortamında, aile ortamında bile, yani ailene güvenerek anlattığım bir şekilde farklı bir yere gidebiliyor bu. Ya bu konuda çok hikmetli olmak lazım. Peki kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'e bizim yüreğimizi bu, çünkü bu da bir şifa. Biz evet ya, ağzımı tutamıyorum arkadaş. Bu dedikodu yapıyorum ben. Peki ben bunu İsa Mesih'e nasıl teslim edebilirim? Yani eylem adımında nasıl tövbe edebilirim? Cüneyt, ne tavsiye edebilirsin? Ya da yani siz, Daniel, senin aklına bir şey geliyor mu? Rabbe nasıl yüreğimi teslim edebilirim dedikoduyu bırakmak için? Zor bir şey. Kültürümüzün bir parçası
5: ama
3: bu.
5: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun ama Rab'de bize hayat, güven tesis edecek, esenlik tesis edecek, dedikodu gibi konulardan bizi özgür kılacak güçlü esenlik dolu ayetler var. Bir tanesi diyor ki ağzınız kurtuluş günü için kutsanmıştır. Hı-hı. Diyor ki Efesliler 4:30, kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Ruh yaşamdır ve yaşam sözlerle akıyor. O zaman biz dedikodu yerine yaşam sözlerini konuştuğumuzda, o zaman çevremiz değişmeye başlayacak. Bizden başlayan, çevremize yayılan bir değişim olacak. Böylelikle dedikodu önünde güçlü, esenlikli ve yaşamı konuşan bir anlayışımız da olacak.
4: Yani kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı zamanda mesela özdeyişlerde güzel bir söz var. Süleyman'ın söylediği, diyor ki dedikoducu can dostları ayırır. Yani o kadar yakın olan insanları bile dedikodu yüzünden kişiler, evet, arasındaki ilişkiler bozuluyor maalesef. Evet. Yani bence biz dedikodu yaptığımızın farkına varmamız lazım. Bu da önemli bir nokta. Çünkü çoğu zaman farkına varmıyoruz. Yani ve sanki sohbetmiş gibi çok, anlatıyoruz insanlara.
5: Çok doğru söylediniz Daniel Bey. Yani şöyle, kutsal ruh bize başka bir yaşam ve başka bir davranma biçimi, başka bir söz kalıpları içerisinde yaşamamızı istiyor. Bize konuşmayı, yaşamayı Rab'in sesiyle birleşmeyi öğretiyor. Çünkü yaşam için kutsal kitap yeterlidir. Yaşamın tüm zevklerini ve ihtiyaçları ve gereksinmeleri zaten Tanrı'nın sözünde var.
4: Kesinlikle. Çok güzel bir ayet var mesela, senin dediğin gibi mezmurlarda diyor ki 141. bölüm 3. ayette, dudaklarımın kapısını koru ya Rab, ağzıma bekçi koy. Yani dediğin gibi kutsal kitabı iyi bilirsek ve buradaki sözleri imanla söylersek, o zaman Rab bizim ağzımızı tutacak. Ve tam bazen öyle oluyor, yani birisi hakkında böyle tam bir şey söyleyeceksin ya da kötü bir şey söyleyeceksin, dedikodu olmasa bile. O anda bir şekilde yani bu doğru değil diye Rab seni engelliyor, kutsal ruh bir şekilde engelliyor. Doğru. O zaman Rab'be gitmek ve bu konuda ondan yardım istemek, eğer aşırı dedikodu içindeysek, bunu fark etmeden de yapıyorsak, Rab'be gitmek ve bütün derdimizi, sıkıntımızı aslında sadece Rab'bin çözeceğini bilerek Rab'be yaklaşmak önemli. Yani çünkü arkadaşımızı anlatıyoruz ama çok yani doğru. Bir şekilde o da başkasına anlatabilir ya da bir çözüm vermeyebilir. Çözüm Rab'de.
5: Amin, çok doğru. Yani mezmur, çok özür dilerim Seda, bir şey söyleyecektin herhalde. Yani Davut acılar, sıkıntılar yaşadığı zaman sırdaş olarak Rab'be sesleniyor. Ve mezmurlarda o kadar çok konuşuyor ki Rab'be sırlarını, acılarını anlatıyor. Evet. Bu gerçekten çok önemli.
3: Evet, programımızın artık sonuna geldik. Dedikodu konusunda mümkün olduğunca sizi dikkat etmeniz gereken konularda uyarmaya çalıştık. Kesinlikle şunu söylüyoruz, dedikodu yapmayın, uzak durun. Yapıyorsanız tövbe edin ve kendinizi geliştirmeye adayın. Eğer birilerine bir şeyler paylaşmak istiyorsanız en önemli şey doğru kişiyi bulun, ona paylaşın ve o sizi doğru bir şekilde teşvik ediyorsa ve sizin büyümenize katkıda bulunuyorsa ve dedikodudan sizi uzaklaştırmaya fayda sağlıyorsa o kişiyle bir danışmanlık zamanı veya ruhsal bir birliktelik geçirip dua edin diye teşvik ediyoruz. Sevgili Radyo Manata dinleyicileri, size esenlikler diliyoruz. Programımız burada sona erdi değil mi Daniel?
4: Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere ama bu arada da sevgili Önder kardeşimiz, Cüneyt kardeşimize çok teşekkür ederiz bize
5: ben
4: katıldığı için.
5: Ediyorum.
3: Bugün bizimle paylaştın. Tekrar sağ olun. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.
5: Esenlikler.
4: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İncil, Matta 24. Bölüm.
1: Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize," dediler. "Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları, Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın, damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin, tarlada olan abasını almak için geri dönmesin, o günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size, işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacaktır. Ama o köle kötü olur da içinden, efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp 200'lerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: Matta 25. Bölüm
1: 10 Kız Benzetmesi. O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, ''Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı bize'' dediler. Güvey ise, ''Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum'' dedi. ''Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.'' Emanet para benzetmesi. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam, her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alansa gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü. Onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. 2 talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin, bak 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Yargı günü. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, ''Sizler babamın kutsadıkları gelin'' diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler! Çekilin önümden. İblis ve melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler.''

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programla birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve karşımızda Alper Özarar var. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel. Seninle birlikte olmak büyük bir sevinç.
0: Evet, İman Kahramanları programını Alper'le birlikte yapıyoruz. Çok değerli kardeşim buraya geliyor ve güzel sözleriyle bizi aydınlatıyor. Birlikte paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Çünkü iman bizim hayatımızda çok önemli olan bir nokta. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut edemeyiz ve iman bizde olması gerekiyor. Bunun için de Kutsal Kitap'taki iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz. Onlardan teşvik alıyoruz, onlardan örnek alıyoruz. Tabii ki her zaman her şey harika değil, onların hayatında mükemmel değil ama bizler de onlardan teşvik almaya çalışıyoruz. Bu arada sevgili kardeşler, bize eğer soru ve görüşlerinizi iletmek istiyorsanız e-mailimi hatırlatmak istiyorum. Bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi yine de sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için Radyo Maranata yazmanız yeterli arama kısmına ve yayınlarımızı da YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, biz iman kahramanlarına bakarken sevgili Alper kardeşimle birlikte birçok kimsenin, birçok iman karakterinin hayatına baktık. Onların hangi zorluklardan, sıkıntılardan geçtiğini öğrendik. Nasıl Rab'be güvendiler? Rab onların hayatlarında nasıl çalıştı? Buna baktık. Ve bugün de Davut'un hayatına bakacağız. Daha önceki programlarda da Davut'un hayatına bakmıştık. Kısa bir hatırlatma yaparsak, kısa bir geçiş yapmak istiyorum. Sevgili Alper, bana kısa biraz daha müsaade edersem. Öncelikle Davut'a baktığımız zaman Davut'un Tanrı'yla yakın bir ilişkisi olduğunu gördük. O ezgiler çalarak Rabbi yüceltiyordu. Rabbi daha çok tanıyordu, onu düşünüyordu, onunla zaman geçiriyordu ve böylece de onun hayatında ilk zorluk olan Goliat'ı, koca devi öldürmesine, yenmesine, imanla yenmesine tanık olduk. Daha sonraki zamanlarda evet, Davut'un yaşamında sıkıntılar oldu, zorluklar oldu. Çünkü Saul onu öldürmek istedi. Böylece de Saul'dan kaçtı, ancak bu zorluklar içerisinde Davut'un her zaman Rab'be güvendiğini görüyoruz. Birçok savaş olayları oldu ama bu savaşlarda da Davut Rab'be danıştı, Rab'be sordu. Ne yapmam gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor, nasıl hareket etmem gerekiyor, savaşa gireyim mi, girmeyeyim mi diye Tanrı'ya sordu. Ve Davut'u her zaman Tanrı başarılı kıldı, bereketli kıldı. Hatta ve hatta onu öldürmek isteyen Saul vardı ama onun canını da birkaç defa bağışlayarak düşmanını sevdi ve Tanrı'nın mesettiği kişiye karşı ben el kaldırmam diyerek kendi hayatını Rab'be teslim etti ve hayatını Rabbin ele almasını istedi. Bütün bunları gördük. Davut'un hayatında çok başarılıydı, çok bereketliydi. Bütün Rabbin gücünü gördü. Ancak Davut'un hayatına baktığımız zaman tabii ki her zaman bu işte Goliat'ı öldürmesi aklımıza gelebilir ama başka zorlukları da vardı, sıkıntıları vardı ve aslında günahları da vardı. Bu da belki önemli. Buradan da biz kendimize dersler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani her şey Davut'un hayatında böyle harika, mükemmel gitmedi ama günahlar da işledi, hatalar yaptı ama tabii ki tövbe etti. Bunu da görüyoruz ama o zaman bu olaya biraz bakalım sevgili Alper. Biliyorsun o da bilinen bir hikaye Kutsal Kitap'ta, Davut'un Batşeva ile olan ilişkisi. Neden kaynaklandı? Yani Davut böyle harika giderken, harika bir şekilde hizmet ederken, Rab için çalışırken, bir şekilde ona hep sorarken, danışırken birdenbire hayatında bir boşluk sanki oldu, bir eksiklik oldu ve günaha düştü. Bunun sebebi neydi sence?
2: Evet Daniel, bu bir aslında İmanlının trajedisidir. Yani imanlılar olarak biz gerçekten Rab'be dayanarak, Rab'be güvenerek yaşıyoruz adım adım. Rab'den bilgelik alıyoruz, hikmet alıyoruz, sevinç alıyoruz. Rab bizi kurtarıyor. Davut'un hayatında da bu oldu. Davut Rab'bi gerçekten seviyordu. Bundan hiçbir şüphe yok. Ona dayanıyordu, ona güveniyordu. Ama bir an geldi ki gerçekten Davut büyük bir günaha düştü. Yani bu zina diyebileceğimiz bir günah. Ve 10 buyruktan bir tanesi, yani zina etmeyeceksin. 10 buyrukta olan çok önemli bir buyruk ve günah olarak da büyük bir günah. Nasıl bu gerçekleşti? Gerçekten biz Davut'u bir iman kahramanı olarak görüyoruz, saygı duyuyoruz. Hatta ve hatta İsa Mesih Davut'un soyundan geliyordur. Davut'a bir krallık verildi değil mi? Asla sona ermeyecek bir krallık olacaktı. Onun soyundan gelecek olan kral, onun tahtını ebediyen sürdürecekti. Fakat tabii ki Davut da bizler gibi bir insandı. Günaha düşmüş bir beden içerisinde yaşıyordu. Ve Rab'den kopuk olduğu bir dönemlerde, yani Rab'den biraz nasıl diyeyim, çok fazla onun yüzünü aramadığı bir dönemde.
0: Rahat herhalde değil mi? Artık kraldı, saraydaydı.
2: Doğru.
0: Düşmanlarını zaten yenmişti epey bir şekilde.
2: Evet, yani Rab onu görece bir rahata eriştirmişti. Zaten okuyoruz kutsal kitapta, yani kralların savaşa gittiği bahar dönemi. İdi zaten bu günahın işlendiği dönem. Yani bir kral olarak savaşa gitmesi, ulusun savaşlarını devam ettirmesi, Rabbin savaşlarını daha doğrusu devam ettirmesi beklenirken, kaldı ki ordusu şu an savaştaydı fakat o sarayda idi. Yani bu rahatlığın içerisinde bir gün çatıda, damda, sarayın çatısında dolaşırken uzakta, yani bir evin içerisinde bir kadının banyo yaptığını, yıkandığını görüyor ve kadın çok güzel olduğunu görüyor, ondan etkileniyor ve onunla yatmak istiyor. Ve gerçekten o kadını getirtiyor ve orada bu kadınla birlikte oldu ve zina etti. Ve bir süre sonra bir haber geliyor, Batşeva hamile. Yani gerçekten bundan sonra işin boyutu daha da büyümeye başladı. Yani günahın boyutlarını artmaya başladı ve halen daha Davut'un yüreğinde bir ilzamiyet yok. Yani işlediği günahın büyüklüğüne dair bir ikna olma yok. Bir kırıklık da görmüyoruz. Demek ki bir soğukluk var. Gerçekten bu hayatının bu döneminde Tanrı'ya karşı bir kayıtsızlık sanki gelmiş. Ve ne yapıyor? Yaptığı şey şu: bu kadının hamile olduğunu görünce onun eşini, Uriye adlı bir Hititliyi çağırtıp, karınla birlikte kal, onunla birlikte biraz zaman geçir diye ona bir buyruk veriyor. Ya amacı şu, yani aslında söylemesi bile insana zulh gelen bir şey. Yani karısıyla yatsın ve o çocuk onların gibi olsun. Yani Uriye böyle düşünsün, bu çocuk kimdendir diye.
0: Yani bir bakıma günahını örtmeye çalışıyor,
2: günahını
0: kapatmaya çalışıyor.
2: Ve korkunç bir yöntemle örtmeye çalışıyor. Hiç günahsız bir adamı değil mi? Uriye, kaldı ki Uriye o kadar sadık bir adam ki Davud'a, karısının yanında yatmak istemedi. Yani efendimin adamları orada savaşırken benim karımın sıcak yatağında olmaya hakkım yok diye bunu reddediyor. Ya aslında bir nevi Hititli bir adam değil mi? Tanrı'nın halkından bile olmayan bir adam. Aslında Davut'a burada doğruluk dersleri veriyor ve Davut'u utandırıyordu aslında. Bunlar hep Tanrı'nın planlarıdır. Baktı ki bu şekilde olmuyor. Bu sefer ne yapayım? Bu açığa çıkmasın benim bu günahım. Bu adamı öldürteyim. Ve emir veriyor yetkililere, diyor ki bu adamı savaşın en kızgın olduğu yere koyun ve ondan sonra ölsün. Ve gerçekten
0: hatta
2: de
0: geri çekilin, yani
2: geri çekilin,
0: ölümüne izin
2: yani
0: verin.
2: Yani tuzak gibi. Değil mi? Bir, yani resmen bir cinayet planı gibi. Yani buna bizim ceza hukukunda bunun deyimi de var. Taksiratla adam öldürme gibi, yani planlayarak, programlayarak, ki bunun cezası daha ağırdır. Ve gerçekten de bu böyle oluyor. Uriye öldürülüyor ve daha sonra ne oluyor? Ölen bu adamın dul eşini kendisi alıyor. Ve tabii burada peygamber Natan'ın devreye girdiğini biz görüyoruz. Ve Natan tabii Tanrı'nın yargısını Davut'a bildiriyor. Ve müthiş bir örnek de bulunuyor. İşte bir adamın bir kuzusu vardı. Zengin bir adam, çok fazla koyunları, çok fazla hayvanları olan bir adam. Gitti onun kuzusunu aldı. Sence böyle bir adama ne yapmalı diye Davut'a sorduğu zaman, yaşayan Tanrı'nın adıyla ant içerim ki bu adam öldürülmelidir dedi Davut. Yani aslında kendi kendisinin yargısını kendisi vermiş oldu. Ve Natan dedi ki bu adam sensin. bu adam işte sensin. Sen bu Uriya'nın tek kuzusunu, tek eşini aldın. Onu kendi malın yaptın ve adamı da öldürdün. Ve ondan sonra Davut günahının dehşetiyle karşı karşıya kaldı. Yani sevdiği Tanrı'nın yüreğini kırması, Tanrı'dan uzaklaşması bir anda bence üzerine kaynar sular dökülmüştür diye düşünüyorum. Davut'un büyük bir günah işlediğini anladı, tövbe etti yürekten, bunu anlayabiliyoruz ve gerçekten de Rab onu bağışladı. Yani Natan ölmeyeceksin dedi. Ama yaptığım bu büyük kötülüğün neticesinde bu oğlun ölecek. Yani Batşeva'dan zina sonucu doğan bu çocuk ölecektir. Ve daha sonra da daha da devam etti. Senin kendi soyunun soyundan biri senin karılarının herkesin gözünün önünde yanına girecek. Yani sen bir kişi, bu kişiyi nasıl böyle utandırdıysan, nasıl ki namusunu onu kirlettiysen, senin namusun da kirlenecek. Ve biz bunu daha sonra bunun oğlunu görüyoruz. Kendi oğlu Avşalom böyle bir şey yapıyor daha sonra. Yani gerçekten korkunç bir durum Daniel. Ama bize şunu hatırlatıyor. Yani her imanlı günah işleyebiliyor. Yani biz Davud'un bir peygamber olduğunu biliyoruz, bir Tanrı adamı olduğunu söylüyoruz. Ama onda da günah vardı.
0: İnsandı.
2: İnsan yani hatalı. Gerçekten Adem'den bu yana doğmuş olan, anneden babadan doğmuş olan her insanda günah vardır. Bunu tekrar biz aslında dinleyicilerimize vurgulamak istiyoruz. Peygamber de olsalar insanlar günahsız ve kusursuz değildir. Günahsız ve kusursuz tek kişi İsa Mesih gökten indiği için insan bedeninde günahsızdı ve bütün insanlığın kurbanı oldu. Ama Davut gibi Goliath'ı yenmiş, Tanrı'yı seven bir adam bile bir an geliyor, bir zaman geliyor, korkunç bir günaha düşebiliyor.
0: Dediğin gibi kutsal kitap zaten bunu söylüyor. Herkes günah işledi diyor. Yani günah işlemeyen hiçbir varlık yok, hiçbir canlı yok. Ama burada Davut'un hayatı evet ilginç. Yani senin de dediğin gibi yani ilkbahar döneminde kralların savaşa gittiği dönemde Davut niye gitmedi? Yani bunu düşünmek gerekiyor. Yani rahatlık belki işte bizim günah işlememize neden olabiliyor. Yani çok rahatsak, hiçbir işle uğraşmıyorsak sanki bilmiyorum benim aklıma öyle geliyor. Her şey rahatsa hayatımızda ve uğraşacağımız bir şey yoksa o zaman kafamıza da bin bir çeşit şeyler dönebilir, düşünceler dönebilir. Ve Davut'a baktığımız zaman herhalde yani Davut belki engel olabilirdi buna ama ne oldu? İşte birincisi işe gitmedi, birincisi yapacağı işleri yapmadı, savaşa gitmedi o dönemde ve çıkıp gezinmeye başladı dediğin gibi. Yani etrafa bakınıyor, ilk günah nasıl oluşur? Bizim tabii ki öncelikle gözlerimizle belki ilk oluşmaya başlıyor. Yani Davut herhalde çatıda dolaşırken işte kralın sarayı daha üst taraftaydı Yeruşalim bölgesinde ve bütün o bölgedeki evleri herhalde yukarıdan görüyordu. Ve işte Batşeva'nın dediğin gibi banyo yaparken gördü. Ne yapması gerekirdi belki de? Evet, gözünü başka tarafa çevirebilirdi, başka şeye bakabilirdi, hemen geri dönebilirdi. Ama işte insanoğlu ve Batşeva'yı izlemeye başladı. Yani onun banyo yapışını izlemeye başladı. Demek ki görmek, izlemek ve devam etmek ve bunun sonucunda da yavaş yavaş işte günaha giden ilk adımlar hayatlarımızda oluşuyor. Yani o yüzden gördüğümüz şeylere, baktığımız şeylere gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz bu dönemde de şimdi bakarken eskiden belki daha çok olurdu ama hani hatırlıyorum ilk dönemde işte bilgisayarımızı açarken, internete girerken birdenbire bir pornografik bir şey çıkardı, bir resim çıkardı. Ve tabii meraklı olarak hemen onu insan tıkladığı zaman arka arkaya üst üste tekrar resimler çıkar ve böylece de bir şekilde pornografi bağımlısı insanlar olabiliyordu. Yani o ufak merak, bir bakış, bir ufak bir reklam, küçücük bir şey onun çok daha büyümesine ve gerçekten de o günahın içine girmemize neden olabiliyor. Devam edelim istiyorsanız. Şimdi kısa bir ara verelim. Süremiz şimdi doldu gibi. Çayınızı alın, kahvenizi alın ya da her ne yapıyorsanız kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar burada birlikteyiz.

0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
2: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Evet, biz Davut'un hayatına bakıyorduk. Davut'un yaptığı kahramanlıkları gördük. Davut'un imanla yapmış olduğu o büyük işleri gördük. Ama şimdiki geçen aradan önce değindiğimiz konu Davut'un Batşeva ile olan günahıydı. Onu diyordum ben. Sonra Alper, yine sözü sana vermek istiyorum. Yani Davut yukarıdan baktığı zaman evinin çatısından Batşeva'yı gördü, gözleriyle onu gördü ve dolayısıyla gördüğü şey onun hayatında günaha neden oldu. Yani onu demek istiyordum. Biz gerçekten de hayatlarımızda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neye bakıyoruz, neyi izliyoruz? Çünkü izlediğimiz şey bizi günaha düşürebilir. Burada dediğim gibi Davut Yerişalim kentinde kendi sarayındaydı ve tepede kurulduğu için bu saray kentteki bütün birçok evi görebiliyordu ve orada da Davut'un gözleri Batşeva'ya takıldı. Gözlerini ondan çevirebilirdi ama çevirmedi, onu izlemeye devam etti ve Alper'in de söylediği gibi sonradan bu günah oluştu. Şunu demek istiyorum, Martin Luther'in güzel bir sözü var. O diyor ki, kuşların başımızın üzerinde uçmasına engel olamayız. Evet, düşünceler gelebilir, fikirler gelebilir. Bu dünyada bizi günaha sokmak isteyen birçok etkenler var, birçok nedenler var. Birçok fırsatlar karşımıza çıkabiliyor. Ama Martin Luther demiş ki, o kuşların başında yuva yapmasına engel olabilirsin. Düşünceler gelebilir, fikirler gelebilir. Evet, ekranımıza bir pornografik bir resim açılabilir, başka şeyler olabilir. Ama biz onlara baktığımız zaman, onları düşünmeye devam ettiğimiz zaman bu bizim hayatımızda günah getirir ve günahın sonucu da ölümdür. Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. O yüzden gerçekten de çok ayık ve uyanık olmamız gerekiyor bu ruhsal hayatta. Alper, sen ondan da söz etmiştin ama ben biraz daha söz edeyim. Nasıl Davut'un günahı ortaya çıkıyor? Nathan peygamber bunu evet ortaya çıkartmıştı. Bir örnek vermiştik. Güzel bir örnekti bu. Ve orada şunu da söyleyebilirim. Yani Nathan'ın da güzel bir peygamberliği vardı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Yani bir insan günah işlediği zaman biz hemen suçluyoruz. Sen niye bunu yaptın? Sen günah işledin, sen şöyle yaptın diye. Ama Nathan bu direkt Davut'u suçlamadı. Zaten Davut bir kraldı ve belki de suçladığı anda hemen belki Davut o andaki sinirliliği, gerginliğiyle Nathan'ı öldürebilirdi bile, onu dekarte edebilirdi ama bir şekilde tatlılıkla, yumuşaklıkla güzel bir örnek vererek günahını Davut'a anlattı. Ne dedi? Evet, dedi ki, zengin bir adamın birçok koyunu vardı, birçok sığırı vardı ama yoksul adamın ise satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu dedi. Ve kuzu adamın yanındaydı, çocuklarıyla birlikte büyüdü, adamın yemeğinden yerdi, tasından içerdi, koynunda uyurdu. Ama işte bu zengin adam onun koyununu aldı ve onu kendine aldı dedi. Ve Davut, senin de dediğin gibi Alper, bunu duyduğunda çok öfkelendi ve dedi ki, evet, bu acımadığı için 4 katını ödemeli kuzuya karşı ve bunun sonucunda ölmeli. İşte o zaman Nathan diyor ki, o adam sensin, aslında bu günahı işleyen sensin. Ve böyle bir örnekle Davut'un günahını açıkladığı için Davut günahının farkına vardı ve o anda işte kafası dank etti. Bence bu da önemli. Yani biz insanlara, etrafımızdaki insanlara hatalarını, günahlarını açıklarken onların anlayabileceği bir şekilde hatalarını, suçlarını, günahlarını göstermemiz gerekiyor. Ve ilginç bir şekilde evet diyor ki, Nathan, Rab günahını bağışladı, sen ölmeyeceksin ama senin yerine işte senin çocuğun, doğan çocuğun kesinlikle ölecek dedi. Ve Rabbin karşısında gerçekten tövbe eden burada bir Davut görüyoruz. Davut'un evet iman hayatına baktık, yaptığı güzel davranışlara baktık, kahramanlıklarına baktık ama burada da gerçekten bir tövbe hayatını Davut'un hayatında görüyoruz. Bence bu da bizim için önemli olmalı. Bilmiyorum Alper, ne düşünüyorsun? Yani günah karşısında biz Davut gibi kolay tövbe edebiliyor muyuz? Ya da günahımızı Davut gibi ilk başta yaptığı gibi örtmeye mi çalışıyoruz? Çünkü o ilk başta örtmeye, kapatmaya çalıştı ve bu çok daha büyük bir ağır bir sonuca neden oldu. Ama biz ne yapıyoruz, ne yapabiliriz, ne yapmalıyız?
1: Evet, zaten Daniel, biz ilk İsa Mesih'e Rab ve Kurtarıcı olarak iman ettiğimizde de günahlarımızı görmemize yardım eden Kutsal Ruh'tur. Yani hı hı. Kutsal Ruh ikna ediyor bizim günahlı olduğumuzu. Ve bu durum aslında biz Mesih'e iman ettikten sonra da devam eder. Yani her zaman kutsal ruh gerçek anlamda bizim günahlarımızı bizi ikna eder. Yani biz bazı şeylerin yanlış olduğunu kendi içimizde kabul edebiliriz ama bizi tövbeye götürecek olan eylem gene bizim içimizde ruhun çalışmasıdır. O nedenle zaten Nathan peygamber kutsal ruh aracılığıyla Davut'u ikna edebildi. Hı hı. Yani senin de dediğin gibi insani bir şekilde azarlama olmadı ya da farklı türlü yaklaşmadı ama Rabbin ona söylediği şekilde Davut'a yaklaştı. Yani o verdiği örnek de bu kuzu ve koyunlar benzetmesi de o tek adamın kuzusunun olması, zengin adamın çok koyunun olması bu aslında Rabbin sözüydü. Hı hı. Yani Rab ona Nathan'a bu sözü vermişti. Bu sözü işittikten sonra kutsal ruh Davut'un yüreğinde çalışmaya başladı ve adalet duygusu yükseldi onda ve adalet duygusu aracılığıyla bu adalet kendine yöneldiği zaman orada kırıldı Davut. Yani gerçekten de tövbe etmemiz her zaman çok önemli ama bunu kutsal ruh mutlaka başlatmalı. Kutsal ruhun yönlendirişinde bu tövbe gerçekleşmeli ki Tanrı'nın önünde kabul edilebilsin. Yoksa biz çoğu zaman bazen duygusal pişmanlıklarımız oluyor.
0: Evet.
1: Vicdanen rahatsızlıklarımız oluyor. Ama bu gerçek doğruluk üreten bir tövbeye götürmeyebiliyor, hı hı, bizleri. Yani çok defalar ben de şahit oldum. Yani insanlar, imanlılar çok şeyden pişmanlık duyabiliyorlar ama halen devam edebiliyorlar o şeylere. Hı hı. Çünkü yürekte gerçek bir tövbeyle yenilenme olmamış o kişinin hayatında. O nedenle mutlaka önce Rabbin önünde kırılmak, Rab'den günahlarımızı bize ikna etmesini, bize onu göstermesini, göremediğimiz kusurlarımız varsa onunla yüzleşmemizi, hı hı, Rab'den mutlaka istemeliyiz. Yoksa geçici pişmanlıklar gerçekten kalıcı değişiklikler yaratmıyor.
0: Hı hı. Kesinlikle ve dediğin gibi aslında Mezmur 51'de Davut'un gerçek tövbesini görüyoruz. O mezmurda yüreğini Davut dökmüş ve bu da çok önemli olan bir bölüm mezmurlarda. Okuyabilirsiniz ama birkaç ayet sizlere hatırlatabilirim. Yani gerçek tövbe, yürekten tövbe bizim için çok önemli. Orada örneğin diyor ki Davut, bana lütfet sevgin uğruna sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda diyor ve sonra devam ediyor. Diyor ki Davut, sana karşı yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken, haklı yargılarken adil olasın diyor ve Davut gerçekten bütün yüreğiyle tövbe ediyor ve şunu da söyleyebilirim aslında ya, bu mezmura da baktığımız zaman diyor ki mesela Davut 11. ayette, beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma, geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Demek ki buradan şunu da öğrenebiliyoruz, eğer biz günah işlersek, hata yaparsak yüreğimizdeki sevinç de kayboluyor. Yüreğimizdeki Tanrı'nın huzuru da kayboluyor. Çünkü kutsal ruhunu üzmüş oluyoruz eğer Hristiyansak, iman etmişsek ama dolayısıyla da kutsal ruh üzülürse, hüzünlenirse yüreğimizde sevinç kalmıyor, yüreğimizde bereket kalmıyor, kurtuluş sevinci kalmıyor ve asık bir şekilde, kızgın bir şekilde olabiliyoruz, öfkeli bir şekilde olabiliyoruz. Bu sevinç eksikliği de evet bizim günahımızdan nedeniyle oluyor. Dolayısıyla tövbe etmek, bağış dilemek çok önemli olmalı hayatımızda. Evet, peki sonra Davut'un hayatına bakalım, biraz daha söz edebiliriz. Belki tövbe ettikten sonra ne oluyor onun hayatında?
1: Evet, tövbe etti ve gerçekten de Rab tarafından bağışlandı. Peygamber Nathan'ın dediği üzere. Ama tabii bunun bazı sonuçları da olacaktı. Özellikle Batşeve'den doğan ilk çocuk hastalandı. 7 gün süreyle hastalandı ve Davut o sırada oruç tuttu. Rabbin önünde kendini kırdı çocuğun yaşaması için. Fakat Rabbin sözünün dediği gibi çocuk öldü. Ve bundan sonra Davut ondan sonra yüzünü yıkadı diyor ve yemek yemeye başladı, yemek istedi. Yanındakiler şaşırdılar. Yani sen çocuk, hı, hastayken oruç tuttun, yas tuttun. Şimdi öldü. Hani ölümün üzerine daha çok yas, evet, tutman gerekirken sen şimdi yemek yemek istiyorsun. Neden böyle davranıyorsun deyince artık o öldü, ne yapabilirim? Ben ona gidemem ama o bana gelecek diye, hı hı, gene imana dayalı bir söz söyledi.
0: Ben onun yanına gideceğim diyor.
1: Ben onun bana yanına geri gideceğim ama bana yanıma gelmeyecek. Yani Tanrı'nın bu sözü bu şekilde gerçekleşti. Daha sonra gene aslında onun kendisiyle ilgili, özel yaşamıyla ilgili de bir peygamberlik sözünü Natan söylemişti. Özellikle nasıl ki Uriye'nin namusunu kirlettiyse, kendisinin de aynı şekilde kendinin namusunun kendi ailesinden biri tarafından kirletileceği, işte herkesin gözü önünde cariyelerinin yanına birinin gireceğini söyledi. Ve bu olay Avşalom olayında gerçekleşiyor. Yani bu da gerçekten acıklı bir durum. Yani Davut'un ailesi içerisinde karmaşa vardı. Hı hı. Yani Davut babalık görevlerini zaman zaman ihmal eden bir kişi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Özellikle bir oğlu olan Amnon, başka bir kadından olan kız kardeşi Tamar'ı tecavüz ediyor. Hı hı. Yani biz bunu okuyoruz kutsal kitapta. Ve daha sonra bu bir trajediye neden oluyor aile içerisinde. Kızın öz annesinden kardeşi olan Avşalom, Amnon'a kinlendi, öfkelendi, bekledi. Babasından bir hareket bekledi. Babasının adalet getirmesini istedi. Hı hı. Yani Tamar'ın üzüntüsünü hep görüyordu. Yani kız kardeşi olan Tamar onun yanındaydı. Bekaretini kaybetmiş, yani namusunu kaybetmiş bir kral kızı. Buna yapılmazdı. Fakat Davut bir sessizlik içerisinde görmezden geldi bu olayı. Ve Avşalom bunu içinde bir öfke olarak büyüttü, büyüttü, büyüttü. Ve ta ki bir zaman artık babasına isyan etti halkı. Ondan uzaklaştırmaya çalıştı, krallığa ortak oldu, halkın yüreği Avşalom'a bağlanmaya başladı, Davut kaçmak zorunda kaldı. Yani gerçekten Davut'un bu son yılları acı içerisinde, sıkıntı içerisinde geçti. Bütün bunlar aslında bu zina olayından sonra Davut'un hayatındaki karmaşa ile birlikte gelişmeye başladı.
0: Yani bir bakıma o zaman baba olarak da biz, yani baba olabiliriz ya da olmayabiliriz ama hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizden sonra gelen işte çocuklarımız ya da çevremiz bizi örnek alıyor, bize bakıyorlar. Ve bizim hayatımız etrafımızdaki insanlara çok etki edebiliyor, yani onları etkileyebiliyor. Ama evet, süremizin yavaş yavaş sonuna gelirken Davut'un hayatındaki bu olumsuzlukları gördük. Davut'un gerçekten tövbe edişini de gördük ama Davut'un güzel sözleri de var. Hayatının sonlarına doğru Rabbin onun hayatında yaptığı güzellikleri, bereketleri de anlatıyor. Örneğin 1. Tarihler 17-16'da bunu görüyoruz. Yani Davut nereden nereye geldi? Yani onu okuyoruz. Bu söz benim de çok hoşuma gidiyor. Örneğin burada şöyle dua ediyor Tanrı'ya Davut. Diyor ki Kral Davut Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ya Rab, Tanrı, ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ey Tanrı, sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışın gibi ilgilendin ya Rab Tanrı. Kulunu onurlandırdın. Ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü sen kulunu tanıyorsun. Ya Rab, kulunun hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve bu büyük vaatleri bildirdin. Yani burada Davut kendini yine alçaltıyor bir kral olmasına rağmen. Bir önder olmasına rağmen, güçlü işler yapmasına rağmen Tanrı'nın karşısında kendisini alçaltıyor. Rabbin kulu olduğunu söylüyor ve ben kimim ki diyor. Benim ailem kimdi ki diyor. Beni kral olarak seçtin, beni mesettin, beni çoban bakıcılığından alarak bir kral durumuna getirdin ve bir vaat verdin bana ki Davut'un soyundan İsa Mesih geliyor. Bu bence bizim için de çok önemli. Yani Tanrı bizlere de vaat veriyor. Eğer biz ona sadık olarak hizmet etmek istiyorsak, Rabbe adanmak istiyorsak, hayatımızı imanla ona bakmak istiyorsak, Davut'un hayatında olduğu gibi Rab bizim hayatımızı da bereketleyecektir diye düşünüyorum. Bizi bir yerden alıp çok daha iyi yerlere getirecektir diye düşünüyorum. Bir şey eklemek ister misin Davut'un hayatıyla ilgili, Davut'un yaşamıyla ilgili? Tabii birçok şey var Davut'un hayatında. Davut'un okuduğu, söylediği ezgiler var. Rabbe şükran duaları var. Senin Davut hakkında belki sözlerini de alalım.
1: Evet, gerçekten Davut'un biz örnek olarak alıyoruz. Gerçekten iman olarak önemli bir kişiydi kutsal kitapta. Ama şunu da ben vurgulamak istiyorum Daniel. Biz İsa Mesih'te Tanrı'nın çocukları olduk. Yani yeniden doğduk. Kutsal ruhu aldık. Rabbin ruhu artık içimizde yaşıyor. Rab bizi mühürledi. Yani Hristiyanlar olarak biz o dönemdeki eski antlaşma imanlarından daha üstün bir ayrıcalığa sahibiz. Yani ben bazen şunu duyuyorum. Zina eden kişiler Davut'u örnek gösterebiliyor imanla. Ya yani Davut da zina etmişti. Yani ben buna katılmıyorum Daniel. Bizde kutsal ruh yaşıyor. Biz Rabbin çocuklarıyız. Yeni antlaşmanın kanı altında yıkanmışız. Yani o nedenle gerçekten zinaya karşı Rab bize büyük lütfediyor. Aslında bizde bir güç var. Günaha karşı durmak için bizde Davut'ta olmadığını düşündüğüm bir güç var. Rabbin yeni antlaşma halkı olarak. O nedenle zina olayını Rabbimizin dediği gibi bir kadına şehvetle bakan o kadınla yüreğinde zina etmiştir. Evet. Yani Davut aslında orada damda o kadınla şehvet, yani zinaya başlamıştı bile ona şehvetle baktığı anda. Ve o anda onu kesmeliydi ama dediğin gibi kesmedi. Biz işte bunu bu aşamalara çekmeliyiz. Yani bir fiziksel zina gelmek bir yana, biz bir kadına şehvetle baktığımız anda biz sarsılmalıyız. Ve Tanrı'nın ruhu bizi bir anda harekete geçirmeli, ikna etmeli ve o anda tövbemizi etmeliyiz ki çok daha büyük günahlar işlemeyelim. O nedenle biz kutsal ruhla dolu yaşayalım. Gerçekten bunu ben sevgili dinleyicilerimize tekrar teşvik etmek istiyorum. Biz Davut'ta olmayan daha büyük ayrıcalıklara sahibiz ve İsa Mesih'in sözlerine sahibiz elimizde. İsa Mesih bizim doğrudan öğretmenimizdir. Ve Davut'un son sözlerini ben de okumak istedim. Sen güzel alıntı yaptın. O da 2. Samuel 23'te diyor ki Davut kendisiyle ilgili. İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakup'un Tanrısı'nın mesettiği, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu. Yani benim de burada dikkat ettiğim şey, Davut kendini sadece Tanrı'da tanımladı. Tanrı'dan bağımsız bir kişiliği, kimliği yoktu. Bir kral olduğunu, İsrail'in kralı olduğunu söylemiyor bu söz son sözlerinde. Ama beni Tanrı yükseltti, ama Tanrı beni mesetti ve ben basit bir ezgi okuyucusuyum. Yani ben basit bir Tanrı'ya tapınanım. Ben her neysem Tanrı sayesinde öyleyim. Yani bu bakımdan gerçekten bu alçak gönüllülüğü bizim sergilememiz de çok önemli. Bizi Tanrı çıkarttı, Tanrı bizi yükseltti, Tanrı bizi mesetti ve biz şimdi onun değersiz köleleriyiz. Yapmamız gerekeni yaptık demeliyiz, değil mi? O yüzden kendimize pay biçmeden bütün yüceliği Tanrı'ya verelim. Davut bunu elinden geldiğince yapmıştır. Ve gerçekten İsa Mesih'in atası olarak da haklı bir yere sahip olmuştur.
0: Evet, dediğin gibi Davut'un birçok güzel, harika mezmurları da var. Mezmurlar kitabındaki birçok bölüm onundur. Birçok güzel sözleri vardır ve dediğin gibi Davut her zaman Tanrı'yı yüceltmiştir, onu övmüştür. O benim kayağım, işte o benim sığınağım, kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağım, sığınacak yerim demiştir. Her zaman için Rabb'e güvenmiştir ve yürekten tövbe ederek bize de çok güzel bir örnek olmuştur. O zaman bir programımızın daha sonuna geldik sevgili Alper kardeşim. Bu programda katıldığın için, güzel değerli sözlerine anlam kattığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Sevgili dinleyiciler, İman Kahramanları programımız şimdilik sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan birisini İmmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin'le geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Katolik mezhebi ve Protestan mezhebi hakkında bilgi sahibi olmuştuk. Bu iki mezhep arasındaki ortak yönler, farklılıklar ve Katolik mezhebinde doğru bildiğimiz yanlışlar hakkında konuştuk. Bugün yine stüdyo konuğumuz İmmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yine bu kıymetli davetiniz için aynı zamanda bizi dinleyenlere de tüm Radyo Maranata dinleyicilerine de selametler olsun efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle konuşmak istediğimiz konu Ortodoks mezhebi, Protestan mezhebi arasındaki farklılıklar, Ortodoks kilise mezhebinde doğru bilinen yanlışlar.
1: Aslında bu konu için tam doğru işte insanlardan bir tanesi. Çünkü Ortodoks geçmişi olan bir Protestan kilisesi. Pastörüyüm ben. Ortodoks bir anne babadan doğdum. Ama 2000 yılından beri Protestan kilisesinde hizmet ediyorum. Protestan kilisesinde Rabbin lütfuyla hizmet etmeye çalışıyorum, öyle diyeyim.
0: Ne mutlu bize o zaman, sizin değerli bilgilerinizden yararlanacağız bizler de. İlk sorum şöyle olacak Sayın Cem Ercin. Ortodoksların orucu var mı? Bu oruç çok basit deniyor. Sadece hayvansal gıda yemezler ve oruçlarını tamamlarlar. Doğru.
1: Karşılaşıyoruz bu soruyla ilgili. Şimdi tabii ki gene kilise tarihine bakmak lazım. Doğru bu. Yani bir Ortodoks kilisesinde bilhassa yani bütün Doğu Ortodoks

0: Kilisesinde var. Oruç sayısı çok fazladır. Hele ki Ortodoks Kilisesi'nde bölersek oryantal doğu Ortodoks Kilisesi dediğimiz yani bu Süryani Kilisesi olsun, Kıpti Kilisesi olsun, Asur Kilisesi olsun onlar neredeyse haftanın her günü ya da haftanın her günü değil mi? En az haftada iki gün. Çarşamba, cuma oruçları da çok fazladır onların. Dolayısıyla bu tip bir onlarda bir kere oruç çok fazla oluyor. Onu söyleyelim. 50 günün dışında yani Paskalya orucunun öncesindeki 50 günün dışında Paskalya bayramı öncesindeki Paskalya orucunun ya da Diriliş bayramı öncesindeki 50 gün orucunun dışında Meryem Ana oruçları işte ne bileyim çarşamba cuma oruçları çok fazla. Ama söylenen bir şey var bu konuyla ilgili. İşte bu hayvansal gıda konusu, hayvansal yememe konusu. Bu doğru. Yani onlar peyriz, bazıları peyriz diyor bunlar. Ne yazık ki bazı işte Ortodoks kardeşlerimizde de yani ne yazık ki bilgi eksikliği çok oluyor. Yani çok bilgi eksikliği ya da bilgi kirliliği de oluyor. Şimdi onlar peyriz diyor. Bu diyorlar ki bu oruç değil, peyriz değil, peyrizdir. Peyriz diye bir şey yok. Bu oruçtur. Bildiğin oruçtur. Şimdi oruç yorumunda hayvansal gıdadan akşama onlarda tabii akşam bozma falan diye de bir şey yok. Yani bütün işte 50 günse 50 gün boyunca hiç ağzından içine bir tereyağı girmiyor. Bir ne bileyim işte hayvansal yağ girmiyor, peynir girmiyor, işte yoğurt girmiyor, et girmiyor. Bu kolay mıdır? Kolay değildir. Açıkça onu söyleyeyim. Yani kolay gibi görünüyor, kolay değil. Ben çok zaman tuttuğum için biliyorum. Bir kere doymuyorsun. Büyük problem o. Doyuyorsun, biraz sonra gene çıkıyorsun. Yani dolayısıyla böyle bir şey döngüye döndürülmüş olabiliyor ama her neyse eğer bu çünkü burada önemli olan niyettir. Ve bu oruç tutma niyetiyle kendini adanmış bir oruç tutuyorsa bu oruçtur. Rabbim gözünden oruç tutuyor. Tabii bunun nereden geldiğini konusunda Daniel peygamberi de görüyoruz bu olayı. Neydi o olay? Hatırlayalım kısaca. Daniel peygamber ve iki üç ve üç arkadaşı kralın sofrasındalardı. Kralın özel eğitimi altında özel kişilerdi ve özel eğitime tabi tutuyorlardı. Ve onlara dediler ki işte kralın sofrasında muhatap oldukları zaman dediler ki biz o sofradan et yemeyiz. Sadece sebze yiyeceğiz. Niye? Çünkü biz İbraniyiz ve bizim inandığımız inanca göre bu etlerden yiyemeyiz. Domuz eti var içinde veya kesimle ilgili şeyler var. Kesim düzgün yapılmamış veya işte yasak olan etler var. Dolayısıyla biz uzak kalacağız bundan. O zaman dedi ki kralın adamları dedi ya siz bu eti yemezseniz çok cansız olursunuz, güçsüz olursunuz. O zaman kral bizi acayip derecede yani kızar bize çok başımız belaya girer. Çünkü sizi iyi yetiştiremediğimizden ötürü. Hayır dediler böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Ve belli bir zaman sonunda gördüler ki Daniel ve arkadaşları çok daha zinde, çok daha canlı, çok daha dinamik oldular. Kralın diğer adamlarına nazaran. Ama bu neden oldu? Çünkü bu iman sayesinde oldu. Bu imanla ilgili bir şeydi. Ama Doğu Kilisesi bilhassa bu oruç yorumunda bunu getirdi. O ki tarihsel süreç içerisinde alınan bir karar. Kilisenin aldığı bir karar. Evet böyle şekilde işliyor. Kolay değil oruç onu söyleyeyim. Ama böyle bir oruç var doğru.
1: Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Bartolomaios kimdir? Ortodoksların papası mıdır?
0: Hayır değildir. Ortodoksların papası olmaz. Onun yönetim şekline bakalım, şey yapalım biraz. Ondan sonra Bartolomeos'un kendi özellik yetkisine gelelim. Şimdi Ortodokslar sinotlarla yönetilir. Yani sinot dediğimiz kutsallar meclisi diyelim. Kutsallar meclisi metropolitlerin yani bir yerdeki bir metropolden gibi bir şehirdeki en üst psikoposların her birisinin toplanması sonucu oluşturulan bir meclistir. Ruhsallar Meclisi. Hani konuşmuştuk Papa'nın yetkisiyle ilgili bir şey. Ortodokslarda o yetki, Papa'nın yetkisi o Ruhsallar Meclisi'ne aittir. Toplanıp onlar bir karar alırlar. O meclisin başında bir patrik olur. Ortodoksların patrikleri olur. Ama şimdi Ortodokslar coğrafi olarak Ortodoks kilisesi coğrafi olarak farklı coğrafyalarda konumlandıkları için bir süre sonra milliyet kiliseleri oluşmaya başladı. Her millet kendi dilinde dua etmeye, kendi dilini tapınmaya başladı. Ve o zamandan sonra milliyetlerle kilise çok iç içe geçti. Dolayısıyla milliyetçi kiliseler oluşmaya başladı. Milliyetçi derken siyasi anlamda milliyetçi değil ama millet kiliseleri, milliyet kiliseleri oluşmaya başladı. O dilde dua eden, kendi dilinde dua eden ve kendi işte kendi kültürünü de ağır basacağı bir şekilde, kendi kültürünün de etkisinde kalan bir kiliseler oluşmaya başladı. Şimdi iki tane Doğu kilisesi var aslında, iki tane Ortodoks kilisesi var aslında. Bir tanesi Patrik Bartolomeos'un baş olmadığı ama başını çektiği diyelim. Yani ne demek bu? eşitler arasında birinci olduğu, yani kalkıp ilk konuşmayı yaptığı kilise. Bir toplantı olduğu zaman bunlar arasında ilk konuşmacı Patrik Bartolomeus'tur ama diğer hepsi eşittir. Kimlerdir bunlar bunların içerisinde? Bunların içerisinde bir kere Slav Ortodokslar var. İşte Yugoslavya Ortodoks, Sırp Ortodokslar. İşte ondan sonra buraya geldiğimizde Bulgar Ortodokslar var. Yine Roman Ortodokslar var. Kimler var? Rus Ortodokslar var. İşte Ukrayna Ortodokslar, Gürcü Ortodokslar var. Bu tahmin edici bu kesim. Hepsi eşittir. Patrikler eşittir. Ama eşitler arasında ilk birinci söz hakkı, konuşma hakkı Bartolomeus'a aittir ama yetkisel bir şey değil. Yani Bartolomeus bir karar alacak, şunu yap diyecek, uygulayın diyecek. Uygulaması olacak o şekilde bir şey değil. Yani papalık gibi değil. Peki diğer Ortodokslar kimler? Onlar işte Kadim Ortodokslar diyelim. Bazıları Oriental Ortodokslar diyor. Oriental Ortodoks Kilisesi diyor. Oriental Doğu Kilisesi diyor. Kadim Doğu Kilisesi diyelim. Eski ya Kadim Doğu Kilisesi diyelim. Kim bunlar? İşte Süryani Ortodoks Kilisesi. İşte Ermeni Ortodoks Kilisesi. Hatta buna Gregorian Kilise de derler. Mezhep olarak da bakarlar. İlk Gregorius onlara ilk müjdeci, müjdeyi götürdüğü için. Ama Ortodokstur. Götüren Gregorius da Ortodoks Kilisesi'ne aitti. Yine mesela Asur Kilisesi. Gerçi aslında öğretişi Katoliktir ama Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kilise değildir. Onun için bu şimdi minimalde alınır. Yani o tarafta alınır. Oriental ya da Kadim Kilisesi olarak alınır. Kıpti Kilisesi gene Mısır'da daha çok hakim olan. Maruni Kilisesi gene Lübnan'da daha kuvvetli olan. Bu kiliseler gene kadim kiliselerdir ama bunlar Patrik Bartolomeus'un eşitler arasında birinci sıfatını kabul etmezler. De böyle bir olay var. Dolayısıyla Bartolomeus Ortodoksların papası mıdır? Hayır. Zaten papalık var biliyorsan Ortodokslarda hakim değil.
1: Cevabınızın içi de benim soracağım bir sonraki soruyu da aslında cevaplamış oldunuz. Ortodokslar eşitler arasında birincidir.
0: Değil mi? Bu sorular çok geliyor böyle sorular evet, halk arasında. Evet. Tam bilgi derinlemesine bilgiye sahip olmadığımız için halkımızda bu tip sorulara muhatap oluyor. Kaldı ki mesela ben de az önce söyledim sen Süryani oldun. Benim bir Süryani arkadaşlarım bazıları da Ermenilerin bazıları da tam bu konulara bu kadar vakıf değillerdir. Çok bilmezler bunları. Onlarda da tam böyle bilgi konusunda bazı bilgi dağarcıkları çok derin değildir. Ne yazık ki böyle işte bu program işte amacımız evet. O ki bu program her yere ulaşsın. Değil mi?
1: Amin. Yani bu programlar sayesinde işte. Sizin gibi değerli pastörlerimizin sayesinde biz de işte doğruları öğrenmeye çalışacağız. Bir diğer sorum da size Ortodoks mezhebiyle Protestan mezhebi arasında farklılıklar ya da ortak noktalar nedir? Var mıdır?
0: Şimdi aslında sanıldığının aksine temel öğretilerde fark yok. Bunu daha önce de paylaşmıştım geçen programda da. Temel öğretilerde İsa'nın tanrılığında bir fark yok. Baba tanrı öğretisinde fark yok. Kutsal ruhun işleyişiyle ilgili fark yok. Çağırma öğretisinde fark yok. Yani temel öğretilerimizde büyük farklar, derinlemesine farklar yok. Çünkü öyle zannediliyor. Ama öyle değil. Ama şimdi temel bu ince ayrıntıda da olsa farklılığı doğuran şey ne? Bu tamamen teolojik konularda karar alma şeyiyle ilgili. Nedir mesela Protestan kiliseler, müjdeci kiliselerin, Ortodoks kilisesi elçisel kilise olarak kendini açıklar, tanımlar. Biz Protestan kiliseleri kendimizi müjdeci kilise, müjdesel kilise olarak tanımlarız. Niye böyle bir tanımlama yapıyoruz? Diyor ki onlar bizim kutsallar meclisimiz, sinodomuz bir karar verir. Ve sinodumuz verdiği karar İncil'le, ayetle eşit hükümdedir. Biz de diyoruz orada, diyoruz ki yok. Yani bütün sinod da olsanız siz hepiniz bizce İncil'in yetkisi altındasınız, aşağıdasınız. Dolayısıyla sizin alacağınız karar İncil'in süreçinden geçmek zorunda. İncil'e bakarak ya da kutsal kitaba, Tevrat'la başlayan, işte Zebur'la devam eden, İncil'le biten kutsal kitabımıza bakarak almak zorundasınız diyoruz. Bu temelli oluşturuyor ayrılık noktamızı. Çünkü mesela ayrılıklardan şimdi bir tanesi ruhban sınıfı ile ilgili. Çünkü Ortodoks Kilisesi'nde çok güçlü bir ruhban sınıfı öğretişi vardır. Çok güçlüdür. Yani mesela sakrament dediğimiz kutsal sırlara geldiğimiz zaman 7 tanedir kutsal sır Ortodoks Kilisesi'nin. Bunlardan bir tanesi ruhbanlıktır. Bunlardan bir tanesi evliliktir. Bunlardan bir tanesi mürdür. Ya vaftiste sürülen mür yağıdır. Dolayısıyla bunların hepsini kutsal sır olarak kabul eder. Ama Ortodoks Kilisesi mesela kiliseyi de kutsal sır olarak kabul eder. Ortodoks Kilisesi. Ama Protestan Kilisesi sadece 2 tane kutsal sır kabul eder. Rabbin sofrası ve vaftiz. Diğer beş tanesi direkt kutsal sır olarak kabul etmiyor. Mesela bunlar da ince nüans farklılıkları oluşturuyor. Ama ruhban sınıfının ve mür yağının, vaftisteki mür yağının çok güçlü şeyi vardır Ortodoks Kilisesi'nin içerisinde. Bu zaten bu biraz da şeyden sonra çok kuvvetlendi. Protestan reformundan sonra, Protestan hareketinden sonra Protestan Kilisesi'nde duyulan bir tepki var. Dediler ki biz nasıl ayırabiliriz bunlardan kendimizi? Nelerimiz var bizim farklı? İşte bunlar olmaz. Bunlara biraz daha yüklenelim. Bunlara biraz daha. Tabii bu şimdi olan değil. Şimdi çok daha yakın. Yani Ortodoks Kilisesi ile Protestan Kilisesi daha bir yakın bildi ama ilk zamanlar bu kadar basit değildi. İlk zamanlar böyle değildi. Protestan reformundan sonra 1500'lü yıllardan sonra ciddi bir çatışma süreci var. Çatışma derken fikri çatışma süreci var. Ciddi tartışmalar var. Çünkü Ortodoks Kiliselerinden kopuşlar var. Bunun da Ortodoks Kilisesi'nde yarattığı rahatsızlıklar var. Dolayısıyla halka o zamanki papazların ve rahiplerin halka bir takım telkinleri var. O an tabii çok farklı bir ortam var. Farklı bir keskinlikler yaşanmış olabilir. Ama dediğim gibi temel öğretilerde yanlışlık. Temel öğretilerde öyle büyük farklılıklar yok. Ama mesela kutsal sakramentler çok detaya girmek istemiyorum burada. Hı-hı. Ama kutsal sakramentler işte farkı oluşturuyor. Az önce saydığım kutsal sakramentler. Ama bunun temelinde dediğim gibi müjdesel kilisenin karar alma sürecinde, teoloji karar alma sürecinde direktman tek olarak tek yetkiyi İncil'e vermesi, kutsal kitaba vermesi ama diğerlerinin ruhban sınıfıyla İncil'in ayetlerini eşit alacağı, eşit seviyede görmesi, eşit yetkide görmesi oluyor.
1: Peki bir sorumla programa devam edeceğiz. Sonrasında araya gideceğiz ama bunu sormadan araya gitmek istemiyorum. Katoliklerde ve Ortodokslarda cennetten toprak satma var mı?
0: İşte bu aslında belki aradan sonra biraz da konuşabiliriz ama Protestan reformunun ilk doğuş ne diyelim ona ilk doğuşunu hareketleyen, perçinleyen ne diyelim ona fişeğini çakan olaylardır bunlar. Çünkü kilisenin bir şekilde bu tür olaylara gitmesi, ruhban sınıfının bu tür olaylara gitmesi açıkçası Protestan reformunun ilk işaret fişeğini çaktı. Biraz uzun bir konu. Belki detaydan sonra devam etsek
1: evet,
0: daha
1: mı? Ben de sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü detaylı ve incelikli bir konu. O yüzden araya gidelim. Sevgili dinleyiciler, Doğrusunu Öğrenelim programında bir ara vereceğiz ve aradan sonra sizlerle tekrar Ortodoks, Protestan ve Katolik mezhepleri üzerinde yine konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Radyo Maranata.
3: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle Doğrusunu Öğrenelim programında birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün stüdyo konuğumuz İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin. Cem Ercin'le beraber Ortodoks ve Protestan mezhepleri arasındaki ortak yönleri, farklılıkları ve Ortodoks mezhebinde doğru bildiğimiz yanlışları sizlerle paylaşıyoruz. Araya girmeden önce Cem Bey'e şöyle bir sorum olmuştu. Katolik mezhebinde ve Ortodoks mezhebinde cennetten toprak satma var mıdır demiştim ve Cem Bey cevaplamaya başlamıştı. Tekrar merakla bekliyoruz cevaplarınızı.
4: Ya şöyle bir hikaye vardır Martin Luther'a atfedilen. Derler ki ya da Martin Luther bir gün gelmiş. Demiş size çok güzel müjdem var. Hiçbiriniz demiş artık bundan sonra cehenneme gitmeyeceksiniz. Niye demişler nasıl oldu falan. Demiş ki bütün cehennemi satın aldım. Hem de çok ucuza aldım. Çünkü cehennem olduğu için çok ucuza aldım. Mal benimse hiçbirinizi oraya göndermiyorum. Aslında şeyden önce, Martin Luther'den önce o anki ortamdan rahatsız olan çok başka Allah adamları, din adamları var. Ortodoks kilisesinin içerisinde var, Katolik kilisesinin içerisinde var. Çok rahatsızlıklar var. Çünkü problem İncil halk dininde değil. Okuyamıyor insanlar. Okuyamayınca o insanlar dudaklarına bakıyorlar. O insanlar ne derse onu dinliyorlar. Şimdi o insanlar da o ruhban sınıfı da bazen ruhban sınıfı da bazı farklı yollara sapmış olabiliyor. Ne yazık ki böyle bunlar bu tür şeyler yaşandı Orta Çağ karanlığında. Ve bu tür şeyler oldu. Orta Çağ karanlığında bu tür şeyler, bu tür yanlışlar yaşandı. Ama ondan sonra Rabbin müdahalesi olarak diyorum ben. Rabbin kendi kilisesine müdahalesi olarak diyorum. Rab kilisenin sapmasına izin vermedi. Kilisenin yanlış yola sapmasına izin vermedi. Ne yaptı? İşte Protestan reformunu başlattı. Düşünün ya. Martin Luther diye bir adam gidiyor bir tane kilisesine, çok da bir şey bir kilise değil, merkez bir kilise değil. Bir ücra bir köyde bir kilisenin kapısına 95 madrelik bir şey çakıyor. Böyle bildiri çakıyor. Başkası da çok ne olur? Birisi gelir atar onu, alır onu atardı değil mi? Ama öyle olmadı.
3: Doğru,
4: niye öyle
3: atar,
4: olmadı?
3: Atar.
4: Basit yani basit bir şey geliyor. Ama öyle olmadı. Niye öyle olmadı? Çünkü arkasında Rab vardı bu işin. Rab Protestan kilisesini çıkarttı ortaya. Rabbin dokunuşudur o. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ortodoks kilisesi de, Katolik kilisesi de, Protestan kilisesini kızdılar belki. Ama onlara bakarak kendilerine pozisyon değiştirdiler. Bugün hiç kimse cennetten toprak falan satmıyor. Hiç kimse satmıyor.
3: Evet, günümüzde duyulmayan şeyler bunlar.
4: Bir şey yok. Ama niye oldu bu? İşte Tanrı'nın müdahalesi için oldu. Rab bir şekilde iyi bir örnek koydu önlerine ortaya. Belki yani dünyası anlamda bir rekabet de oldu. İman rekabeti de doğdu. Ama ona bakarak kendilerine çekidüzen verdiler.
3: Amin. Protestanlık dinini Martin Luther kurmuştur. Doğru mudur?
4: Yani Protestanlık dini değildir. Protestanlık mezhebi diyelim. İlk işaret fişeği, bak bu olacaktı yani. Önce onu söyleyeyim. Bu olacaktı. Martin Luther olmasaydı başka birisi olacaktı. Ve olacaktı. Martin Luther'dan önce başkaları var. Çıkışlar yapan, radikal ama en radikal çıkışı, en büyük sırt dönüşü yapan kişilerden bir tanesidir Martin Luther. Eski bir rahiptir, Katolik rahibidir. Latince okuduğun için İncil'i burada yapılanlarla bu uygulama birbirini tutmuyor diyerek, mesela İncil'i ilk Almanca'ya çeviren de odur. Ve yani ilk şey çıkışı yapan odur. Evet doğru, ama şu bilinsin, şu bilinsin. Hiçbir zaman Protestanlar Martin Luther'e normal bir insandan fazla, daha fazla kutsiyet atfetmezler. Yani bir papa olarak, bir şey gibi yüksek bir mertebede görmezler. Bir kardeş olarak, bir aydınlatıcı, bir büyüğümüz olarak görürüz, ama o kadar. Çünkü esas olan burada Rabbin dokunuşudur. Rabbin işidir. Kişi değil.
3: Rab o kişiyi
4: kullanmış, kullandı. Bereketlemiş, ziyadesiyle kullanmış kendi kilisesini sapmasını engellemek için. Dediğim gibi Martin Luther olmazdı, başka biri olurdu. Olacaktı bu. Olması gerekiyordu çünkü kilise sapmaya başlamıştı. Rab engel koydu. Yani bu vurgulamak istediğim nokta bu, çok önemli.
3: Amin. Dolayısıyla Rab çok... her zaman kelamı korur.
4: Amin, koruyandır. Amin, öyledir.
3: Peki, Katolik ve Ortodoks mezhebinde papaz var ama Protestanlarda papaz olmaz. Çünkü herkes papazdır. Doğru mudur?
4: Şimdi yok, tam doğru değil. Tam doğru değil. Yani Protestan kiliselerine baktığımız zaman bunu bize çok, daha çok bizim bu işte Ortodoks ve Katolik kardeşlerimizden de bu soruyu alıyoruz. Şimdi Protestan kiliselerini tek kendi kiliseli gibi görmeyi düşündükleri zaman kendi kilise biraz daha tek tip bir kilise. Yani ama Protestan kilise biraz daha yelpaze gibi. Yani yelpaze gibi derken temel inançlar da aynı ama tapınma şekillerinde, öğretişlerinde, vaazlarında falan bazı farklılıklar, ince nüanslar, farklılıklar görebiliyoruz. Yani bakıyorsunuz ki bir tane Protestan kilisesine, Katolik kilisesi çok yakın. İbadet şekilleri çok yakın. Ne bileyim, liturji tapınmaları çok yakın. Ama bir tanesine bakıyoruz. Çok yani daha farklı. Takım elbiseyle ya da ne bileyim gömlekte şeyle bir papaz çıkıp orada ya da pastör kilise önderi dua şey yapabiliyor. Şimdi bazı kiliselerde de pastörel yetki bazı Protestan kiliseleri için diyorum. Bazı kiliselerde pastörel yetki vardır. Ama bazılarında pastörel yetki tüm kiliseye, tüm kilisenin ya da bir kişi değil, önderlere verilmiş yetkileri oluyor. Dolayısıyla bu tip yönetim şekilleri olabiliyor. Ama şeyi söyleyelim, yani Katolik Protestan kilisesinde pastör lokal kilise içerisinde yetkilidir sadece. Ve kilise dışına çıktığı zaman normal kardeşler gibidir. Tabii ki saygıya, hürmete layık görülür. Ama Katolik kilisesi gibi ya da Ortodoks kilisesi gibi böyle bir elçisel, ruhban sınıfsal bir saygıyı falan kabul etmez. Öyle yetkisel, öyle bir yetki, yüksek yetkiyi falan Protestan kiliseleri bu şekilde yorumlamazlar. Ama tabii ki vaazı herkes veremez. Tabii ki herkes vaftiz yapmıyor. Tabii ki herkes örnek olamıyor. Protestan kiliselerin içerisinde herkes örnek mi? Herkes namzet mi? Değil. Rabbin çağırdığı, Rabbin bereketlediği, armağanla süslediği, armağanla bezediği bazı ön plana çıkan kişiler var. Rabbin mesettiği kişiler var. Onlar pastör oluyor. Onlar kilisenin önünde yürüyorlar. Kilisenin önderleri oluyorlar. Ama bu önderlik böyle bir şey, bir önderlik değil. Yani nasıl söyleyeyim size? Böyle üstünlük veya üstün yetkisel bir önderlik olarak değil. Ama dediğim gibi bazı kiliselerde de bu şey yetkisi, pastoral yetki tek bir kişiye değil, bütün kiliseye ortak olarak verilmiştir. Bu tür yorumlayan Protestan kiliseleri de var. Biraderlik kiliseleri diyoruz. Brother'ın biraderlik kiliseleri dediğimiz tipte kiliseler oluyor. Onlar ne diyelim ona? Herkesin belli bir iman kalitesinde olması gerektiğini, herkesin her imesi inanlısının belli ışık yayması gerektiğini hadi hareketle bu şekilde bir yönetsel şeye sahipler.
3: Ortodoks ve Katoliklerde günah çıkarma varken Protestanlarda günah çıkarmanın olmadığını, hatta buna ayrılmış özel yerlerinde olmadığını ibadethanelerinde görüyoruz. Neden Protestanlarda günah çıkarma yok?
4: Hiçbirisinde günah çıkarma diye bir şey yok. Bir kere onunla başlayalım.
3: Bu ama çok, bunları çok, görüyoruz.
4: Çok işte çok
3: filmlerde olsun ya da kiliselerine filmler, gittiğimiz zaman görüyoruz.
4: Filmlerde gördüğümüz filmlerle gelip başlayalım. Bir kere şunu söyleyeyim, filmlerde tercüme sıkıntısı var. Konuşulan kelime confession, itiraf. Ama tercüme günah çıkarma olarak çevriliyor. Dolayısıyla birinci sıkıntımız o. İtiraf ediyor adam günahını. Şimdi bir ayet var. Protestanlarda da var bu. Yok değil. Ortodokslarda ve Katoliklerde de var. Niye? İncil'de var. Ne diyor Yakup mektubunda? Günahlarınızı salih gördüğünüz kişilere itiraf edin diyor. Şimdi oradaki olay ne? Şimdi bazı günahlar gerçekten Bazen yüreğimizde yeniden günahlarımız oluyor. Bütün günahlarımızı itiraf etmemiz lazım. O kesin. Bazı günahlar gerçekten yüreğimizde ağırlık yapan günahlar. Yani birisinden gerçekten nefret demeyeyim ama son derece bağışlamakta zorlanıyorsun veya bir şey besliyorsun birisine karşı. Anlatabiliyor muyum? Bunu paylaşman gerekiyor. Bunu itiraf etmen gerekiyor. Oradaki itiraf olayı göksel yargının bir prototipidir. Yeryüzündeki prototipidir. Kim var orada? Din adamı var. Kimi simgeliyor? Halkı simgeliyor. Kim var orada? Sen varsın. Yani yargı kürsüsünde olan kişi. Ve Rab var. Göklerde öyle olmayacak mı? Göklerde halka olacak, insanlar olacak, Rab olacak ve sen olacaksın. Aynı şey. Yani papaz orada sadece dinliyor. Papazın günahı çıkarma, bağışlama, affetme öyle bir yetkisi yoktur. Bu ne Protestan'da vardır, ne Katolik'te vardır, ne Ortodoks'ta vardır.
3: Yani yorum da yapmıyor papaz o zaman.
4: Yapamaz. Orada. Sadece dinliyor.
3: Sadece dinliyor.
4: Dinliyor, sadece dinliyor. Yani telkin, onun için dua ediyor. Yapabileceği o. Çünkü bir suç işlemiş. Bir şey yapmış. Ve yani bazı geri dönülmez suçlar işlemiş. Yani diyelim ki şimdi burada hepimiz hani açık konuşalım. Yani zina yapmış yani. Ne yapabilir orada yani? Tam olarak ne yapabilir? Dua edebilir sadece.
3: Doğru.
4: Anlatabiliyor muyum? Yani sadece günahı dinliyor, o günahı dinliyor orada. Biz şuna inanıyoruz çok. Yani bugün Ortodokslarda, Protestanlarda, Katoliklerde bu günahın, orada itiraf edilen o günahın yargı gününde anılmayacağına inanıyor. O edilen tövbenin, çünkü tövbe olması lazım. Yani itiraf, confession itiraf ama aynı zamanda tövbe olması lazım. O tövbe edilen, yürekte edilen tövbenin Tanrı katında bağışlandığına inanıyoruz. Yargı gününde onun bir daha önüne gelmeyeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla burada edilen tövbenin, burada edilen itirafın, günah itirafının ve edilen tövbenin, günah itirafının ertesinde edilen tövbenin Rabbin katına gitmeyeceğini, yargı gününde önümüze gelmeyeceğini düşünüyoruz, inanıyoruz.
3: Ama aynı günaha düşmemek lazım.
4: Ya sen gerçekten bir tövbe varsa, evet, hakiki bir tövbe varsa kolay kolay aynı günahı düşünmez. Yürekten den tövbe.
3: Tabii, çünkü bunu burada söylemek istedim. Hani her seferinde tövbe edip tekrar aynı günaha
4: düşmek. O şey değildir. O biraz düşmek, tövbe, o biraz bu işi kullanmaktır.
3: Onu yani Rabbi yürekten edilecek
4: Rabbi bir tövbe. Yani bakın bu Rabbi kandıracağımız bir şey değildir. Bu iş o çocuk oyuncağı değildir. Hı-hı. Rab bizim yüreğimizi biliyor. Ben yapayım gene gidip tövbe ederim. O çok yanlış bir yürektir. Rab bunu açığa çıkarır. Yargı gününde Rab bunu açığa çıkarır. Şöyle bir ayet var. Diyor ki Rab adamı kurnazlığında yakalar. Ya hiç bu işlerde kurnazlığa kaçmayacağız. Anladın? Bu işlerde hiç kurnazlığa kaçılmaz. Yürekten ne yaparsak yürekten yapalım. Anlatabiliyor muyum? Yürekten tövbe yüreğiyle giden bir adamın günahı bağışlanır.
3: Amin.
4: Bu açıktır yani.
3: Şimdi yine halk arasında bir kanı var. Ortodoks ve Katolik bir mezhepken Protestanlık bir tarikat. Sonradan olduğu için.
4: Yani ne yazık ki bunu söyleyen gene bizim bazı Ortodoks ve Katolik kardeşlerimiz. Doğru değil. Reform. Tam anlamıyla Protestanlık nedir? Reform. Öze dönüştür. İlk kiliseye dönüştür. İlk kiliseyi yakalamak şeyidir. Çünkü kilise tarihi içerisinde ne yazık ki bazen kilise büyüklerimiz, atalarımız, önderlerimiz bazı yanlış yollara mecburiyetten olduğu, gerek mecburiyetten gerekse bir takım kaygılardan, coğrafi koşullardan vesaire bazı yanlış yönlendirmeler oldu. Ve Protestan reformuyla Tanrı kiliseye müdahale etti. Kiliseyi tekrar reforma, deforme değil. Reforme. Fabrika ayarlarına dön vardı eski telefonlarda. Fabrika ayarlarına dönmedir Protestanlık. Yani Protestanlar aslında bir şeyi protesto etmiyorlar. Ama öze dönüştür. İlk kiliseyi yakalamak istiyoruz. İlk kilisedeki imanı. İlk kilisedeki birlikteliği. Nereden bakıyoruz? Elçilerin işlerini görüyoruz. Kutsal kitap işte mektuplarda görüyoruz. İlk kiliseye dönüş. İlk kilisede ne işliyordu? Söz işliyordu. Rabbin sözü. Biz o sözü tekrar yakalamaya, o söze sadık kalmaya çalışıyoruz. Dört dörtlük miyiz? Değiliz. Dört üçlük miyiz? Değiliz. Dört ikilik miyiz? Bilmiyorum. Değiliz. Ama bir şey var. Bir şey var ki sürekli göz eleştiri yaparak Rabbin önünde duruyoruz. Sürekli tövbe ruhuyla Rabbin önünde duruyoruz. Çünkü biliyoruz ki yani eksikliklerimizi biliyoruz. Ama ikisi de öyle yaptı. İkisi de yanlışlar vardı. İlk zamanlarda elçilerin işlerini okuruz. İkisi de yanlışlar oluyordu, olabiliyordu. Dolayısıyla yanlışlar hep var. Ama Protestan hareketini sorduğumuz zaman, Protestan reformunu sorduğumuz zaman, Protestan mezhebi nedir dediğiniz zaman tek kelimeyle, doğuş amacı itibariyle Protestan mezhebi öze dönüş mezhebidir. İlk kiliseyi yakalama mezhebidir.
3: Çok teşekkür ediyoruz Cem.
4: Rica ederim ya. Yani umarım aydınlatıcı olmuştur. Ben çok dua ediyorum bu programlara gelmeden önce ama yani Rabbim lütfuyla yani elimizden geldiği ölçüde aydınlatmaya çalıştık ya. Rabbim
3: çok teşekkür ediyoruz.
4: Yönlendirişiyle.
3: Katıldınız programımıza. Bizi aydınlattınız.
4: Ben çok teşekkür ederim.
3: Daha sonraki programlarla da yine aramızda
4: gelmek isterim. Gelmek
3: olmanızı isterim. Dileriz. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Doğrusunu Öğrenin programında bugünkü konuğumuz İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin'di. Kendisiyle Ortodoks ve Protestan mezhepleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ve bunlar hakkındaki soruları paylaştık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. İyi günler diliyor, esenlik sizinle olsun diyoruz. Teşekkürler.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz?

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.